0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

Uzatma ellerini. Tutamam bir daha diyorsun. Gözlerine bakamam. Alamam yüreğini denizlerime. Sığdıramam diyorsun. Aşk gemileri doldu. Hayal kurma boşuna. Gitmeliyim diyorsun. Şimdi ben seni hangi limanda beklesem? Hangi saat kulesi çalar sensizliğin son gongunu? Çaresizlik ne garip şey. Bir noktada kala kalıyor gözlerin öylece. Bu kaybetmenin vurgunu. İnan her çılgınlığı yapabilirim bu gece.

takıp kalbime, kayan yıldızlarımızı aldırmadan. Bütün gecelerde seni beklerim, yıldızlar söndürünce ışıklarını. Sakın el sallama pencereden, merhabamı, hoşça kalma.

aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen

Bilsem ki bir daha hiç dönmeyecek. Bilsem ki gözyaşım hiç dinmeyecek. Utanmam, yenilmem mutsuzluğuma. Şimdi sensiz cehennemde yaşlanacağım.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Makaya Han'la başladık 1992 yılından. Beni anlamadın ya. Nilüfer'le devam ediyoruz. Aynı yıldayız. Şarkımız da Yeniden Sev. Hoş geldiniz.

Modası geçmeyen tek dönem 90'lar oldu desek yeridir. Müziği de unutulmuyor, yaşam stili de beraberinde getirdiği yeniliklerdi. 90'ları görmeyen nesil bile 90'ların her türlü detayına hakim. 90'lar hakkında bilmemiz gereken birkaç tane bilgiden bahsedeyim. Tetris. Tetris uzayda oynanan ilk oyun olma özelliği taşıyor. Bir dönem bugünün cep telefonu gibi kimsenin elinden düşürmediği Tetris'ler Rus astronot Sparrow tarafından da çok seviliyor olmalı ki 93 yılında beraberinde uzaya götürüyor bu oyunu. Retro'ya 1995 yılından Metin Arolat'a ait Dert Değil şarkısını çaldık ve Mirkelam'la devam ediyoruz. 98 yılında

Nefesin albümü 1993 yılında yayınlandı. Bu albümden seçtiğimiz şarkı Çatlasın Tüm Düşmanlar ve 2002 yılındayız. Nilkara İbrahimgil'in ilk albümü Nil Dünyası'ndan bugün sizlere çalacağım şarkı Pelin.

devam ediyorum. Bugün nasıl ki iPhone hayatımızı domine ediyor, o zamanlarda en başta Nokia telefonlar geliyordu. Ve bu telefonda yılan oynamayanı ortamlarda çok da ciddiye almıyorlardı. Her ne kadar 90'ların sonuna yetişmiş olsa da 3210 modeli parmaklara kramp girmesine sebebiyet verdi mi? Bence verdi. Seden Gürel'in ardından Serdar Ortaç'ta tempomuzu biraz düşüreceğiz. 2000'li yıllarda

0: kapat.
1: Hadi şimdi, hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. Aralarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320

0: ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
1: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo

İlk olarak 1998 yılında yayımlansa da 93'te İngilizce'ye çevrilmesiyle Amerika'da satış rekorları kırıyor ve zirveye yerleşiyor. Ve bu vesileyle 90'ların en çok satan kitabı unvanını alıyor. Öyle ki 2002'ye kadar süren bu furya, simyacıyı gelmiş geçmiş en çok satan Portekizce kitap haline getirdi. 90'lı yılların şarkılarını çalıyoruz ve bu arada 90'lar hakkında da ilginç bilgiler vermeye devam ediyorum sizlere. Şahsenem 2000 yılından Efsane Aşk albümünden Yüreğim Eskendir Aşka dedi ve 93 yılını atlıyoruz. Sinan Erkoç, Uykularım Delik Deşik şimdi bizimle.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Kazakistan İş Forumu'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e teşekkür ederek başladığı konuşmasında Kazakistan'la karşılıklı güvene dayalı güçlü bir ortaklığımız sayesinde ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl sonu itibariyle 10 milyar dolara yaklaştı dedi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla kamu kurumları tarafından yürütülen denetim faaliyetlerine ilişkin koordinasyon toplantısı düzenlendi. Yılmaz, denetim süreçlerinde yapay zeka destekli, düzenli ve etkin denetim sistemiyle vatandaşlarımızdaki denetim algısını iyileştirmeyi hedefliyoruz dedi. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda tarihimize dair kavramları milli hafızamıza uygun şekilde güncelledi. Orta Asya yerine Türkistan, Ege yerine Adalar Denizi, Haçlı Seferleri yerine Haçlı Saldırıları ve Sözde Ermeni meselesi yerine Asılsız Ermeni iddiaları kavramları kullanılacak. Vatan, mavi gök ve yeşil vurgusuyla sınıflarda işlenecek. Ankara'da düzenlenen operasyonda hijyenik olmayan şartlarda üretilmiş 40 ton et ürünü ele geçirildi. Ürünleri piyasaya sürme hazırlığı yapan iki şüpheli gözaltına alındı. Dışişleri Bakanlığı Irak'ta Başbakan Ali Ezzeydi'nin güven oyu alarak göreve başlamasından memnuniyet duyulduğunu açıkladı. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada Irak'ta Ali Zeydi riyasetindeki yeni hükümetin Irak Temsilciler Meclisi'nden güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşılıyor. Başbakan Zeydi'ye bu kritik görevinde başarılar diliyoruz ifadesi kullanıldı. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz nedeniyle deniz taşımacılığı aksayınca Körfez ülkeleri kara lojistiğine yöneldi. Suudi Arabistan'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne uzanan otoyollarda binlerce kamyon devreye alınırken küresel ticaret için alternatif tedarik koridorları oluşturuldu. Spor. Kadın Tekvando Milli Takımı 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda zirvede yer aldı. Paralimpik Tekvando Milli Takımı ise 2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nda hem genel hem erkekler hem de kadınlarda Avrupa şampiyonu oldu. Süper Lig'de bitime bir hafta kala küme düşmesinin kesinleştiği Kayserispor'da olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Gençler Birliği, Gaziantep FK ve Ankara Gücü'ne üçer dönem transfer yasağı cezası verdi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, basketbolun yalnızca sahada oynanan bir oyun değil, yaşam kültürü, dinamizmi ve sosyal etkileşimiyle büyüyen güçlü bir ekosistem olduğuna inanıyoruz. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'ni de tam olarak bu vizyonla sporun, gençliğin ve basketbol kültürünün yaşayan merkezi olarak konumlandırıyoruz dedi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6805 lira 31 kuruş, Amerikan doları 45 lira 53 kuruş, euro 53 lira 20 kuruş, sterlin 61 lira 12 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 54 sent, bir bitcoin 81.423 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.644 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. Bugün 15 Mayıs Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin il genelinde 4-10 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılan asayiş denetimlerinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslardan toplam 900 şahıs yakalandı. Ayrıca 6 yabancı uyruklu şahıs düzensiz göçmen merkezine gönderildi. Mersin'de son bir haftada yapılan denetimlerde 123.273 araç kontrol edilirken 1107 araç trafikten men edildi. 1050 ticari taksi denetlendi. Mersin'de güvenlik güçlerinin son bir haftada uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 217 şahıstan 67'si tutuklandı. Yapılan aramalarda 2947 adet uyuşturucu hap, 32.011 gram uyuşturucu madde, 1 adet tabanca ve 50 tabanca fişeği ele geçirildi. Mersin'de ortalama hane halkı büyüklüğü 18 yılda büyük gerileme yaşadı. Tek kişilik hanelerin oranı yükseldi. Evliliklerde 11. Yalnız yaşayanlarda ise ilk 7'de yer alan Mersin, çocuksuz hane sayısında da ilk 7'de yer aldı. Mersin'in Akdeniz ilçesi Kazanlı mahallesindeki yağ fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 47 yaşındaki Süleyman Güner toprağa verildi. Fabrikada 7 yıldır saha personeli olarak çalıştığı öğrenilen Süleyman Güner'in patlama sırasında numune almak için tankın üzerinde bulunduğu öğrenildi. Bereçete uygulamasının pilot illerinden biri olan Mersin'de zirai ilaç bayileri sistem kaynaklı sorunlar nedeniyle ciddi ticari kayıplar yaşadıklarını belirterek bir defaya mahsus stok ve ceza affı istedi. CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Toroslar'da şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle zarar gören üreticiler için mecliste çağrıda bulunarak ilçe tarım müdürlüğü incelemelerini tamamlamıştır. Üreticilerimiz bir an önce bu hasarın giderilmesi yönünde yardım beklemektedir, dedi. Şişe Cam grubu Mersin'in Tarsus ilçesi Karadiken bölgesindeki düzenli depolama tesisi için kapasite artışına gitmek istiyor. Ormanlık alanda yer alan tesisin yaklaşık 3 milyon metreküp kapasitesi 10 milyon 289 bin 323 metreküpe çıkarılmak isteniyor. Proje ile ilgili ÇED başvuru dosyası halkın görüşüne açılırken 10 Haziran 2026 tarihinde halkın katılım toplantısı düzenlenecek. Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Veysel Memiş, Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre %29 oranında artış sağladıklarını, en güçlü ivmeyi Cibuti, İran, Suudi Arabistan, Ürdün ve Tunus pazarlarında yakaladıklarını belirtti. Mersin'in Güller ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli Gezen Değriği'nin hasadı başladı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde daha önceden tartıştığı şahsın yaya olarak gittiğini gören ve yanına motosikletle yaklaşan şüpheli koluna bıçakla kesik atıp kaçtı. Şüpheli kısa sürede yakalandı. Adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı.
1: Hava durumu.
2: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 18, en yüksek 23 derece olacak. Rüzgar güneyden 18 kilometre hızla esecek.
3: Çocuk uyutuyoruz. Biraz sessiz olun, gidin başka yerde yerine. Çocuk uyutuyoruz.
4: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
7: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
8: Bilmem ne, zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
7: Azer'in yürekten ezgileriyle heyecan doruğa ulaşacak.
9: Çi-

0: birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: 18, 18 ay, 18, 18 ay.
2: Ergül'den Mobilyanı.

0: Bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
7: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Türk Şeker 5 kilo toz şeker 199.50. Beta 1 kilo Kızıldem çay 259.90. Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149.90. Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülkü.
7: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
6: Radyo Ülkü.
8: Son 2

Herkese merhabalar. Güzel bir cuma günü, cuma günlerini herkes çok sever biliyorum. 15 Mayıs'ı göstermekte takvim. Bu güzel cuma gününde Gül Güne Gül'le her zaman olduğu gibi radyolarınızdan sizlere ulaşmaya başladı bile. Hoş geldiniz.

bilimsel ve mantıksal bir dayanağı olmayan ama tüm dünyada pek çok kültürde muhakkak bir ibaresi bulunan batıl inançlar. Beklenmedik bir anda yaşamımıza yön verebiliyorlar biliyorsunuz. Eski zamanlardaki paganist inançlarda var olan davranışlarla bağlantı kurabileceğimiz batıl inançlar nesilden nesile aktarılıyor ve bir sonucu olmasa dahi günlük yaşantımızın böyle bir köşesinde bizi galiba içine çekmeyi başarıyor. Bilindik örnekleri epey fazla. İşte kara kedidir, merdiven altıdır, su dökmektir. Daha birçok farklı inanış biçimi var. Gün geçtikçe kendilerini yenilerini de ekliyorlar tabii ki. Ben bugün size yalnızca ülkemizde sınırlı kalmayarak dünyanın dört bir yanındaki en batıl inançlardan bahsedeceğim. Ek güzel şarkısının sonrasında da anlatmaya başlayayım istiyorum. Ne dersiniz?

Gül Güne Gül'le de bugün dünyanın dört bir yanındaki en ilginç batıl inançları konuşuyoruz. Uzun ince bir boyunla başlamak isterim. Lakapları zürafa kızlardır, padaunkların. Asya'da Tayland ülkelerinde yaşamlarını idame ettiriyor bu insanlar. Dünyadaki en uzun boyuna sahip olma kriterlerini taşıyan Kaya halkının alt kolu olan zürafa kadınlar boyunlarına geçirdikleri pirinç halkalarla yaşamlarını sürdürüyorlar. Halkaları yalnızca boyunlarına takmakla kalmıyorlar, kol ve ayaklarına da geçiriyorlar. Çocukluk yaşlardan itibaren bu halkalarla yaşamayı öğrenen kadınlara her yıl yeni bir halka daha takılıyor. Uyumaları oldukça zor diyor bize kaynaklar. Yatarken bir tahtadan destek aldıklarını da internette gördüm. Neredeyse 10 kiloyu bulan halkalar çıkarıldıktan sonra boyun böyle ağırlığa alışkın olmadığı için maalesef kırılmalar ve sakatlanmalar yaşayabiliyor. Pirinç halka geleneğine göre kadınlar bir kaplanın onları yememesi için köle olmamak amacıyla çirkin görünmeyi seçtikleri ve tam tersi olarak da bu halkaların vücutlarını güzel gösterdiklerine inandıkları için çeşitli acıları çekiyorlar ve halkalarla yaşamayı öğreniyorlar. İster miydiniz boynunuzda böyle kocaman halkalar olsun ve her sene bir yenisi eklensin o halkaların üzerine? Bu çağda gerçekten insanların bu kadar cahil kalabilmesi de büyük meziyet diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum hemfikir miyiz bu konuda?

0: Gülgüne gülle, gülgüne gülle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak İlmem mi? Zor günlerimde hep sen yanımda vardın. Azer'in yürek

0: Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı. Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
4: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
3: Mersin Birlik 500 gram zeytin 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Torku 400 mililitre kolonya 74.90. Renax 60'lı bulaşık tableti 199.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülke.

Pırıl Günegül'le de bugün dünyanın dört bir yanından en ilginç batıl inançlardan konuşuyoruz. Çift sayılı çiçekleri anlatacağım bu sefer de size. Slavlardan beri süren bir gelenek nedeniyle Ruslar kendilerine verilen çift sayılı çiçekleri çok da sevmiyorlar. Hatta inanışları gereği çift sayıda verilen çiçeklerden bir parça da korkuyorlar. Çift olarak verilen çiçeklerin uğursuzluk ve ölüm getirdiğine inanmışlar çünkü. İşte 2, 4 ve 6 gibi rakamlara sahip çiçeklerin yanına muhakkak bir tane daha ekleyip bu sayıyı teke tamamlama zorunluluğu getiriliyor. Aksi halde ufak bir sürpriz yapmak isteyen bir yabancı büyük bir hüsranla karşılaşabiliyor. Çift sayıda çiçekler yalnızca cenaze törenlerinde ve mezarlarda kullanılıyor. O bölgelerde aynı zamanda Ruslar karanfilin savaş sembolü olduğunu düşünen bir millet ve özellikle kırmızı karanfili evlerine bile sokmak istemiyorlar.

Dünyanın dört bir yanındaki en ilginç batıl inançları konuşuyoruz. Zorunlu yüz dövmelerini anlatacağım şimdi de size. Kuzey Afrika'da geniş bir coğrafyada çoğunlukla göçebe olarak yaşayan Berberiler en eski kabilelerden bir tanesi olma özelliğini koruyor. Berberi halkı İbranice'ye yakın sayılan bir dil kullanıyor. Arap halklarının içerisinde yaşamlarını idame ettiriyorlar. Kendi örf ve adetlerine sahip çıkmaya da devam ediyorlar. Kutsallığını kabul ettikleri mavi ve yeşil karışımı bir renk olan boyayla özellikle kabilenin kadınları yüzlerine, işte baldırlarına ya da kollarına dövmeler yapıyorlar. Dövmenin kutsal bir gelenek olduğu inancına sahip olan halk, dövmeciliği bir sanat dalına dönüştürmeyi başarmış. Dövmesiz göremeyeceğiniz kadınlara sahip olan Berberi halkı, yaşadığı çetin çatışmalar ve zorlu yaşamların sonucu olarak kadınların ve erkeklerin birlikte güçlü olduğu göçebe bir toplum düzeni sürdürmeye çabalayan milletlerden bir tanesi.

Birlikteyiz Gül Güne Gül'le de dünyanın dört bir yanındaki ilginç batıl inançları konuşuyoruz. Şimdi size bakımlı ölülerden bahsedeceğim. Biraz belki korkacaksınız. Endonezya'daki Troa halkı ölmüş olan sevdiklerini her yıl düzenli olarak mezarlarından çıkarıp bakımlarını yapıyor. Onları giydiriyorlar ve süslüyorlar. Ölü kişileri onurlandırdıklarını düşünüyorlar. Aynı zamanda hasret gidererek kendilerinin de bu ritüel sayesinde yeni nesillere bir örnek teşkil edeceğine inanıyorlar. Halk ölülere en güzel kıyafeti giydirdikten sonra onları açık tabutlarla birlikte kendi topraklarında gezdiriyorlar ve bunun bir tür hatırlatma aracı olduğunu benimsiyorlar. Bu konuyla alakalı bir belgesel izlemiştim. Gerçekten kabus gibi. Oradaki insanlar büyük travmalar yaşıyorlar bana soracak olursanız. Özellikle modern zamanlarda süsledikleri cesetlerle fotoğraflar dahi çektiriyor kabile üyeleri. Aynı zamanda bebek ve çocuk cesetlerini de süslemek ve gezdirmekten geri kalmıyorlar. Gezme süresi dolan ölü kişiler tekrar mezarlarına konuyorlar ve dualar eşliğinde yapılan bu final sahnesi törenin bir dahaki yıla kadar gerçekleşmeyeceğini belirtiyor. Bu törenler sırasında öyle çok da fazla turist görmek istemiyorlar aralarında. O izlediğim belgeselde bunu da görmüştüm. Böyle insanlara çok zalimce ya da çok yabani davranıyorlar. Eğer böyle bir niyetiniz varsa gidip görmek isterim ben bunu derseniz aklınızın bir köşesinde bulunsun. Gerçi böyle bir töreni kim görmek isteyebilir bilemiyorum ama...

Dünyanın dört bir yanındaki en ilginç batıl inançları konuşuyoruz. Sırada korkulan sayı var. 13 sayısı. Evet, doğru tahmin ettiniz. Tarihteki ve dinlerdeki çeşitli olaylar yüzünden hep uğursuz olarak kabul edilmiş. 13 sayısının uğursuz olduğu inancı özellikle de bir cuma gününe denk gelirse bazı toplumlar tarafından bir felaket günü olarak nitelendiriliyor. Mitolojik ve dini hikayelere baktığımızda da aslında 12 kişilik yemeklere sonradan katılan davetsiz misafirlerin 13. kişi olduğunu ve ardından büyük bir talihsizlikle öldüğünü okuyoruz. Hala çoğu toplumda yemeklerde 13 kişi olmamaya özen gösteriliyor. İşte ne bileyim, asansörlerde 13 sayısını göremiyoruz. Uçaklarda 13 numaralı koltuk olmayabiliyor. Trafik kazaları gibi hadiselerin de genelde 13. Cuma'ya denk geldiğine inanıyor insanlar. Ama pek çok farklı kültürde 13 sayısını tam aksine uğurlu bir sayı olarak görüyor ve şans getirdiğine yönelik söylemler yer alıyor. Adına yapılmış onlarca film bile var 13'ün. Sizce gerçekten de kötü bir talih mi temsil ediyor, yoksa herhangi bir sayı mı? Bana soracak olursanız ben herhangi bir sayı derim. Hiç de bozmaz 13. kata çıkmak ya da 13 numaralı koltukta oturmak ya da evime 13 kişi davet etmek beni. Bu tarihte kaldım artık, böyle şeyler gerçekten.

0: Gülgün'le Gülgün'e Gülgün.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Kazakistan İş Forumu'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e teşekkür ederek başladığı konuşmasında, Kazakistan'la karşılıklı güvene dayalı güçlü bir ortaklığımız sayesinde ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl sonu itibariyle 10 milyar dolara yaklaştı dedi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla kamu kurumları tarafından yürütülen denetim faaliyetlerine ilişkin koordinasyon toplantısı düzenlendi. Yılmaz, denetim süreçlerinde yapay zeka destekli, düzenli ve etkin denetim sistemiyle vatandaşlarımızdaki denetim algısını iyileştirmeyi hedefliyoruz dedi. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda tarihimize dair kavramları milli hafızamıza uygun şekilde güncelledi. Orta Asya yerine Türkistan, Ege yerine Adalar Denizi, Haçlı Seferleri yerine Haçlı Saldırıları ve Sözde Ermeni meselesi yerine Asılsız Ermeni iddiaları kavramları kullanılacak. Vatan, mavi gök ve yeşil vurgusuyla sınıflarda işlenecek. Ankara'da düzenlenen operasyonda hijyenik olmayan şartlarda üretilmiş 40 ton et ürünü ele geçirildi. Ürünleri piyasaya sürme hazırlığı yapan iki şüpheli gözaltına alındı. Dışişleri Bakanlığı Irak'ta Başbakan Ali Ez-Zeydi'nin güven oyu alarak göreve başlamasından memnuniyet duyulduğunu açıkladı. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada Irak'ta Ali Zeydi riyasetindeki yeni hükümetin Irak Temsilciler Meclisi'nden güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşılıyor, Başbakan Zeydi'ye bu kritik görevinde başarılar diliyoruz ifadesi kullanıldı. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz nedeniyle deniz taşımacılığı aksayınca Körfez ülkeleri kara lojistiğine yöneldi. Suudi Arabistan'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne uzanan otoyollarda binlerce kamyon devreye alınırken küresel ticaret için alternatif tedarik koridorları oluşturuldu.
3: Spor.
2: Kadın Tekvando Milli Takımı 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda zirvede yer aldı. Paralimpik Tekvando Milli Takımı ise 2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nda hem genel hem erkekler hem de kadınlarda Avrupa şampiyonu oldu. Süper Lig'de bitime bir hafta kala küme düşmesinin kesinleştiği Kayserispor'da olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Gençler Birliği, Gaziantep FK ve Ankara Gücü'ne üçer dönem transfer yasağı cezası verdi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, basketbolun yalnızca sahada oynanan bir oyun değil, yaşam kültürü, dinamizmi ve sosyal etkileşimiyle büyüyen güçlü bir ekosistem olduğuna inanıyoruz. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'ni de tam olarak bu vizyonla sporun, gençliğin ve basketbol kültürünün yaşayan merkezi olarak konumlandırıyoruz dedi.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6805 lira 31 kuruş, Amerikan doları 45 lira 53 kuruş, euro 53 lira 20 kuruş, sterlin 61 lira 12 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 54 sent, bir bitcoin 81.423 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.644 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu kesim nerede 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
4: Haber 2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
9: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
0: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
10: Bilmem mi? Zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
0: Azer'in yürekten ezgileriyle heyecan doruğa ulaşacak.

0: rahmetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
3: her mesele. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda, Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
0: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
0: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
10: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
9: Tamek 830 gram domates salçası sadece 64.90. Sana 6x250 gram margarin 199.90. Prodex buzdolabı poşeti dörtlü 59.90. Teno yüzlü peçete sadece 13.90.
11: Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
13: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke
15: her zaman her yerde.

Gül Güne Gül'le de bugün dünyanın dört bir yanındaki en ilginç batıl inançları konuşuyoruz. Sırada Hindistan ve kutsal inekler var. Baş tanrılarının bir ineğin vücudunda olduğunu düşünen Hindistan halkı ineğe paha biçilemez kutsal bir değer atfediyor biliyorsunuz. İneklere tapmıyorlar ancak asla zarar vermiyorlar ve onları koruyorlar. İnek etinin yenmesinin kesinlikle yasak olduğu bu kültürde ineklerin çoğu şehrin sokaklarında böyle istedikleri gibi rahat rahat geziyorlar. Hatta trafik bile duruyor. İneğin kuyruğunu tutmak bir yemin ifadesinin gösteriş biçimi sayılıyor. Hintliler maalesef ineğin dışkılarıyla kendilerini yıkıyorlar ve böylece kötü ruhlardan ve düşüncelerden arındıklarına inanıyorlar. İneğe zarar veren biri olursa ona maddi bir ceza uygulanmıyor ama suçlu kişi toplumdan soyutlanıyor ve kutsal sayılan ibadetleri yapması da yasaklanıyor. Bitti mi dersiniz? Bitmedi. Enteresan bambu kafeslerden de bahsedeceğim size şarkıların sonrasında.

Nurgül Ergül'le de bugün dünyanın dört bir yanındaki en ilginç batıl inançları konuşuyoruz. Enteresan bambu kafesleri anlatacağım demiştim. Bir başka vahşi gelenek aslında bu da Papua Yeni Gine'de yaşayan Moro Beliler gerçekleştiriyor bu geleneği. Kabile halkı ölülerinin enerjisini yaşayanlara geçirmek için mezarlara koymadan önce cesetlerin çeşitli yerlerinden kesikler açarak içerideki yağı akıtıp kurutuyorlar. Bambu çubuklarını karınlarına batırarak yağları bir yerde topluyorlar ve diğer kabile vatandaşlarını bu yağlarla yağlıyorlar. Gerçekten korkunç değil mi? Bazense bu atık yağlar yemeklerde kullanılıyor. Daha da korkuncu. Yağ işlemi gerçekleştirildikten sonra tütsülenen cesetler bambu kafeslerine konularak yerleşim bölgesinde sergileniyor. 200 yıldır sürüyor bu gelenek bu arada. Morobe tepelerinde birçok ceset bulunuyor ve gelen turistler şaşkınlık içinde olan vahşeti anlamaya çalışıyorlar. Aklı olan gitmez bana soracak olursanız.

Batıl inanışlardan bahsederim de size nazar boncuğundan bahsetmeden olur mu? Son zamanlarda özellikle aksesuarlarda önemli bir nesne haline geldi nazar boncuğu. Gerçi her dönemde önemli bir nesneymiş. Ama şimdilerde tabii ki anlamından ötürü mü takıyoruz yoksa görselinden ötürü mü, burası biraz tartışılır değil mi? Aslında tarihi çok eski zamanlara dayanıyor. Pek çok efsane ve kültürde kendine yer edinmiş nazar boncuğu figürü. Görünüşü itibariyle bir gözü temsil ediyor ve kötü enerjilerden gelen ışınları emmesi için mavi renkte olduğu biliniyor. Biliyorsunuz ülkemizde de çok yaygın bir inanış olan nazar kavramı nazar boncuklu figürlerle harmanlanıyor. Aynı zamanda Yunanlar ve İrlandalıların sıklıkla kendi efsanelerinde nazar boncuğundan söz ettiğini biliyoruz. Mavi gözlü insanların nazarının çok değdiği düşüncesi ve insan gözünün çocukları ve hayvanları öldürebilecek kadar güçlü olduğu inanışı nazar dualarıyla engellenmeye çalışılıyor. Türkiye'de çoğu insanın da ciddi anlamda itibar ettiği nazar anlayışı beraberinde pek çok farklı davranışı da elbette getiriyor. Alnına konulan bir tükürük damlasından sonra nazar olduğu düşünülen kişinin camdan böyle dağa taşa baktırılması bunların yalnızca bir tanesi sanırım örneklerinin. Çok daha fazlası var. Başka bir programda bunu da konuşuruz.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
9: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak İlmem mi? Zor günlerimde hep sen yanımda vardın. Azer'in yürüyüşü.

0: aktörü bu şölende hayat olacak. 17 Mayıs Pazar günü saat 12'de Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığı'nda gerçekleşecek olan gönüllerimizin birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 05 En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınız

0: hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı, 2+1 modelli araçlarda, otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo

Gül Güne Gül'le de bugün dünyanın dört bir yanındaki en ilginç batıl inançları konuşuyoruz. Sırada vahşi bir çorba var. Şiddeti bir yaşam biçimi haline getirmiş olan Yanomami kabilesinden bahsedeyim size. Her daim araştırmacıların gözdesi olmayı başarıyorlar. Vahşilik ve ilkellik alanında birinciliği elden bırakmayan Yanomami halkı, yaptığı törenler ve sergilediği inanış biçimleriyle gerçekten bizi vahşetle buluşturuyorlar. Kendilerine özgü gelenekleri olan kabilenin en bilindik yöntemlerinden bir tanesi, ölüleri yaktıktan sonra küllerini muzla karıştırılıp yeniyor oluşu. Bazen bu küllerin bir sıvıyla karıştırılarak çorbaya dönüştürüldüğü de çeşitli kaynaklarda belirtiliyor. Bu çorbayı içen kabile ölüleri yaşattıklarına inanıyorlar ve ruhların kendilerine karışacağını düşünüyorlar. Ölümün doğal olduğunu inkar ediyorlar. Kadın ve erkek cinsiyetleri bakımından bir eşitlik düzeni sağlamakla beraber sergiledikleri yara izleri ve vücutlarından kopmuş olan uzuv parçalarıyla da kabile arasında en saygın mertebeye yükselebiliyorlar. Gerçekten korkunç. Bir de havaya atılan bebekleri anlatayım size. Hindistan'dan yine geliyor ilginç bir gelenek. Havaya bebek atma festivali aslında her yıl düzenlenen bir festival. Henüz yeni doğmuş ve yalnızca birkaç ayını doldurmuş bebekler babaları tarafından alınarak yüksek bir kulenin en tepesine kadar çıkarılıyorlar. Daha sonra da aşağı büyük bir çarşaf geriliyor ve baba bebeğini kulenin tepesinden boşluğa rahatlıkla bırakıyor.

Bu geleneği gerçekleştiren Hintliler bebeklerinin çok daha sağlıklı olabileceğine inanıyorlar. Tabii psikolojileri bozulmuyorsa o bebeklerin. Daha çok Hindular tarafından uygulandığı bilinen bu inanış bazı kesimlerce de karşı müdahaleye uğruyor ve eleştiriliyor. 500 yıldır süre gelen bu gelenekte bebeklerin hepsinin çarşafa düştüğü biliniyor ama aklımıza bir soru da takılmıyor değil. Bebekler çarşafa düşmezse. Bizim ülkemizde olacak iş değil gerçekten. Bir kere anneler babalara mümkün değil izin vermezler. Hem de böyle saçma bir şeye neden acaba gerek duyar insan? Bunu da sorgulamak lazım tabii. Zamanımız çok azaldı. İki güzel şarkı sonrasında birlikteyiz.

Bugün de hatta bu haftalık da geldik bir Gül Güne Gülen'in daha sonuna. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek, tekrar buluşmak umuduyla diyemiyorum. Ama hafta başında sizi tekrar buraya bekliyorum. Hoşça kalın.

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

0: da açık olsun. Radyonuz.
1: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.
2: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

0: Bugün 15 Mayıs Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin il genelinde 4-10 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılan asayiş denetimlerinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslardan toplam 900 şahıs yakalandı. Ayrıca 6 yabancı uyruklu şahıs düzensiz göçmen merkezine gönderildi. Mersin'de son bir haftada yapılan denetimlerde 123.273 araç kontrol edilirken 1107 araç trafikten men edildi. 1050 ticari taksi denetlendi. Mersin'de güvenlik güçlerinin son bir haftada uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 217 şahıstan 67'si tutuklandı. Yapılan aramalarda 2947 adet uyuşturucu hap, 32.011 gram uyuşturucu madde, 1 adet tabanca ve 50 tabanca fişeği ele geçirildi. Mersin'de ortalama hane halkı büyüklüğü 18 yılda büyük gerileme yaşadı. Tek kişilik hanelerin oranı yükseldi. Evliliklerde 11. Yalnız yaşayanlarda ise ilk 7'de yer alan Mersin, çocuksuz hane sayısında da ilk 7'de yer aldı. Mersin'in Akdeniz ilçesi Kazanlı mahallesindeki yağ fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 47 yaşındaki Süleyman Güner toprağa verildi. Fabrikada 7 yıldır saha personeli olarak çalıştığı öğrenilen Süleyman Güner'in patlama sırasında numune almak için tankın üzerinde bulunduğu öğrenildi. Bereçete uygulamasının pilot illerinden biri olan Mersin'de zirai ilaç bayileri sistem kaynaklı sorunlar nedeniyle ciddi ticari kayıplar yaşadıklarını belirterek bir defaya mahsus stok ve ceza affı istedi. CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Toroslar'da şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle zarar gören üreticiler için mecliste çağrıda bulunarak ilçe tarım müdürlüğü incelemelerini tamamlamıştır. Üreticilerimiz bir an önce bu hasarın giderilmesi yönünde yardım beklemektedir, dedi. Şişe Cam grubu Mersin'in Tarsus ilçesi Karadiken bölgesindeki düzenli depolama tesisi için kapasite artışına gitmek istiyor. Ormanlık alanda yer alan tesisin yaklaşık 3 milyon metreküp kapasitesi 10.289.323 metreküpe çıkarılmak isteniyor. Proje ile ilgili ÇED başvuru dosyası halkın görüşüne açılırken 10 Haziran 2026 tarihinde halkın katılım toplantısı düzenlenecek. Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Veysel Memiş, Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre %29 oranında artış sağladıklarını, en güçlü ivmeyi Cibuti, İran, Suudi Arabistan, Ürdün ve Tunus pazarlarında yakaladıklarını belirtti. Mersin'in Güller ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli Gezen Değriği'nin hasadı başladı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde daha önceden tartıştığı şahsın yaya olarak gittiğini gören ve yanına motosikletle yaklaşan şüpheli koluna bıçakla kesik atıp kaçtı. Şüpheli kısa sürede yakalandı. Adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 18, en yüksek 23 derece olacak. Rüzgar güneyden 18 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ergül, her nesil. 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada

0: davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Ayakkabılarım eskidi, MX'im de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
9: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
8: Sipariş hattı 239 0140, 239 0140, Yenişehir Mersin.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
2: Bilmem mi? Zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
1: Azer'in yürek

0: ve kültürü bu şölende hayat olacak. 17 Mayıs Pazar günü saat 12'de Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığı'nda gerçekleşecek olan gönüllerimizin birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
2: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Mayıs ayı olan toplantısı ikinci birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında birimlerden gelen 14 ve komisyonlara havale edilen 26 madde olmak üzere toplam 40 madde görüşüldü. Toplantıda Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mersin Sinema Ofisi'nden iki görevlinin İspanya'nın Valladolid kentinde düzenlenecek olan etkinliğe gitmesine ilişkin ayrılan bütçenin görüşüldüğü maddeye şer koyan AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Tunçaz'a yanıt veren Başkan Seçer, Sinema Ofisi'nin görevi kendine has özellikleri olan Mersin'i bir plato görevi yapabilmesi adına hem ulusal hem de uluslararası arenada anlatabilmek dedi.
7: Ulusal bazda çekilen ve hem Türkiye'nin tanıtım geliri olan dizilerin burada çekilmesi Mersin'in tanıtımına da çok büyük katkı sunar. Her açıdan Türkiye'nin iz düşümü olarak nitelediğimiz Mersin'de hangi içerikte film çekerseniz çekin bir mekan bulabilirsiniz. Hangi içerikte olursa olsun aklınıza ne gelirse burada bulursunuz. Her şey var. 32 milyardan fazla bütçesi olan bir belediyenin, Türkiye'nin parlayan yıldızı dediğimiz Mersin için harcayacağımız birkaç bin euroyu eğer mesele edeceksek biz vizyon ortaya koyamayız.
6: Bir meclis üyesinin Mersin'de gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivali ile ilgili açıklamaları üzerine Başkan Seçer bu konu ile ilgili...
7: Size ne gelirse burada bulursunuz. Her şey var. 32 milyardan fazla bütçesi olan... Bir belediyenin, Türkiye'nin parlayan yıldızı dediğimiz Mersin için harcayacağımız birkaç bin euroyu eğer mesele edeceksek biz vizyon ortaya koyamayız.

0: İçerisindeki bu programa ne davetim var ne de haberim var. Biz kültür yolu festivallerinin gereksiz ya da Mersin için uygun olmadığını mı söylüyoruz? Biz yapılış biçimini eleştiriyoruz. Diyoruz ki ya bunun madem böyle bir maliyet var bunun, bunu daha halkın katılımını sağlayarak yapmanız daha doğru olur. 10 kişiyle açılım değil. Binlerce insan gelsin. Siyasi parti farkı yapmaksızın oradan insanlar gelsin. O açılışta olsun.
1: AK Parti Meclis Üyesi Mustafa Tuğra'nın meclis toplantısı sırasında bir grup sözcüsü ya da meclis üyelerine ikinci kez söz verilmediğini ileri sürmesine, meclis çalışma yönetmeliğinden ilgili bölümü okuyarak yanıt veren Başkan Seçer, meclis üyelerine verilen söz ve sürelerde bir sınırlama getirmediklerini de hatırlattı.
0: Biz muhalefetin sesini hiçbir zaman kısmadık. Bilakis herkes söz alıyor, herkes fazlasıyla müsamaha gösteriyoruz, herkese de söz veriyoruz. Kavramları hem iyi doğru kullanalım hem doğru da yorumlayalım.
1: Öte yandan MESK'i olan genel kurul toplantısının ikinci birleşimi de Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda MESK'in 2025 mali yılı kesin hesap cetveliyle gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, MESK'in yapılandırılmış 1 milyar 215 milyon lira borcu olduğu bilgisini kaydetti.
0: Bunun 50 milyonluk kısmı 2023 yapılandırması, 60 milyonluk kısmı da küsuratı var. En son 2025'te yaptığımız yapılandırma. 2 Haziran'da son taksidini ödüyoruz. Geriden gelen her ay 2 milyon gibi cüzi bir miktar var. O kalıyor 50 milyon civarında. O da bize sorun teşkil edecek bir durum değil. Her ayda yeni tahakkukları zorunlu ödemeler kapsamında ödüyoruz.
1: Toplantıda MESK'in mali yapısına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Başkan Seçer, kurumun 2026 yılı Mayıs başı itibariyle yaklaşık 4 milyar lira borçlu olduğu bilgisini kaydederek 2025 yılında 6 milyar borçla devredilmişti. Şu anda geçen yılın gelir bütçesine oranı da %50'lere düştü dedi. Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin mali disiplin açısından güçlü bir noktada olduğunu ifade etti.
0: Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin mali disiplini 30 büyükşehir içerisinde en iyi belediyelerin en başında geliyor. Bizim şu andaki toplam borcumuzun gelir bütçemize oranı %25 gibi bir seviyelerde. MESK'de süratle mali disiplini sağlama yolunda çok da önemli aşamalar kaydetti.
1: Borçlanmanın kamu kurumları açısından doğal bir durum olduğunu belirten Başkan Seçer, borçsuz belediye olmaz. Ancak hesapsız, kitapsız, mantıksız o belediyenin gerçeklerine aykırı borçlanma olur. O da eleştiriye açıktır, eleştiriyi hak eder dedi.
0: Mutlaka belediyeler borçlu olur. Özel şirketler borçlu olur, kamu kurumları borçlu olur, ülkeler borçlu olur ama onun da açıklanabilecek bir mantığı olması lazım. Gayet iyi yolda olduğumuzu da söyleyebilirim.
1: Sayıştay raporlarına değinen meclis üyelerine yanıt veren Başkan Seçer, ben denetimden asla kaçmam. Bilakis beni mutlu eder. Kurumumuzun dört dörtlük bir hizmet anlayışıyla hareket etmesi, yönetilmesi bir başkan için çok önemlidir. Benim değerime de değer katar. Bu son derece önemli diye konuştu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Bitime bir hafta kala küme düşmesinin kesinleştiği Kayseri Spor'da olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Gençler Birliği, Gaziantep FK ve Ankara Gücü'ne üçer dönem transfer yasağı cezası verdi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, basketbolun yalnızca sahada oynanan bir oyun değil, yaşam kültürü, dinamizmi ve sosyal etkileşimiyle büyüyen güçlü bir ekosistem olduğuna inanıyoruz. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'ni de tam olarak bu vizyonla sporun, gençliğin ve basketbol kültürünün yaşayan merkezi olarak konumlandırıyoruz dedi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6805 lira 31 kuruş, Amerikan doları 45 lira 53 kuruş, euro 53 lira 20 kuruş, sterlin 61 lira 12 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 54 sent, bir bitcoin 81.423 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.644 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyoyu ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Ergül Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ergül, her nesil. 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
6: Bilmem mi? Zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
5: Azer'in yürekli...

0: Faktörü bu şölende hayat olacak. 17 Mayıs Pazar günü saat 12'de Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığı'nda gerçekleşecek olan gönüllerimizin birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni.

0: Yoğurtlu Tantuni, Şişko Tantuni'de.
1: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0-140. Yenişehir Mersin.
2: Sizin için varız. Mersin'in günlük gazetesi Haberci. Okuyun, şehrinizden haberdar olun. Uyduda yayın yapan Mercan TV'yi izleyin. Kentinizi takip edin.
3: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
4: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
3: Mersin Birlik 500 gram zeytin 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Torku 400 mililitre kolonya 74.90. Renax 60'lı bulaşık tableti 199.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.
9: Dinlediğiniz bu program tekrar yayınıdır.
8: Radyo Ülkü.
2: Mersin'in en uzun soluklu radyo programı Yerel Güncem, Mersin'in gündemini belirliyor.
10: Saat 11 ve 18'de sizlerleyiz.
11: Radyo Ülkü'desiniz. Yerel gündeme başlıyoruz. Ben Serkan Tutak. Bugün araştırmacı yazar Sayın Abdullah Yalın'la birlikteyiz. Mersin'i gündemi değerlendireceğiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
12: Merhaba, hoş bulduk.
11: Evet, Mersin'in dününü, bugününü konuşuyoruz. Tabii ki Mersin'in bugünü, hatta geleceği aslında hep dünde de saklı. Çünkü dün yaptığımız hatalar ya da elimize geçen fırsatları nasıl değerlendiremediysek bugün de yine benzer şeyler yaşıyoruz aslında. Geçtiğimiz haftalarda belediye başkanlarını konuştuk, belediyeleri konuştuk, projeleri konuştuk. Aslında hep bugünün izleri vardı ve hep bugüne ışık tutan bize önemli bilgiler vardı. Fakat Mersin nedense geçmişiyle barışık değil ve geçmişiyle ilgili önemli dersler alması gerekirken bunları almadığını görüyoruz.
12: Kesinlikle haklısın. Şimdi geçmiş belediye başkanlarına baktığımız vakit işte iz bırakanlar var. Olumlu anlamda iz bırakanlar var. Olumsuz anlamda iz bırakanlar var. Mesela neyi konuştuk? Mithat Toroğlu'nu konuştuk.
11: Evet.
12: Mithat Toroğlu'nun yaptıklarını konuştuk. İz bıraktı mı? Evet, ciddi anlamda iz bıraktı o dönemin Mersin'ine, yerel siyasetine. Arkasından bir Fide İlhan'ı konuştuk. Bir kulvar açtı Türkiye'de. O kulvar başlı başına aslında Türkiye'ye örnek olabilecek. Kadının siyasetteki yeri, kadının yerel yönetime dokunuşu çok önemli bir dokunuştu. Ona değindik. Arkasından bugün Mersin eğer susuzluk çekmiyorsa, en ciddi anlamda Berdan Irmağı'ndan Mersin'e su getirilmesi, hem de arıtılmış su getirilmesi projesiydi. Mersin o tarihe kadar bolluk içinde yokluk çeken, haftanın 2-3 günü üstelik apartmanların birinci katı, ikinci kat dışında suyun çıkmadığı bir kent görünümündeydi. Kuyu sularına mahkumdu. O kuyu sularının hangi kalitede olduğu, hangi sağlık sorunlarını ya da kireçli su olması nedeniyle hangi sorunları yaşattığını o günleri yaşayanlar bilir. O su sorunu kim giderdi? Projeyi başlı başına getirip başlatan Devlet Planlama Teşkilatı'da çalıştığı dönemden Mersin Belediye Başkanı olduğu tarihte o projeyi Devlet Planlama Teşkilatı içinde hazırlayıp getirip Mersin'e monte eden Kaya Mutlu'ydu. Arkasından kim geldi? Okan Merceci geldi 84 seçimlerinde, 1984 seçimlerinde, yerel seçimlerinde. Okan Merceci de o projeyi daha hızlı bir biçimde hayata geçirmek için izale hatlarının tamamlanması aşamasını yaptı. Ve Mersin bugün rahatlıkla su içebilen bir kent. Pahalı, ucuz o tartışmalara girmek istemiyorum ama sonuçta olmayan şeyin fiyatı yoktur. Olan şeyin fiyatı sorulmaz. Pahalıdır, ucuzdur, o konularda mutlaka atılması gereken adımlar var. Yerel yönetimlerin sorunları var, merkezi hükümetin sorunları var. Tamamlanmamış olan Pamukluk Barajı'nın, isale hattının tamamlanması halinde onun maliyetiyle Berdan Irmağı'ndan getirilen suyun maliyetleri de aynı değil. Çünkü orada cazibe sorunu yok. Kendiliğinden o kadar yüksekten geldiği için rahatlıkla herhangi bir elektrik sarfiyatı olmadan, motopomplara gerek kalmadan gelebilecek olan bir suydu. Şimdi yavaş yavaş günümüze gelecek olursak, yani günümüz derken son 25 yılını kastediyorum.
13: Şunu merak ediyorum. Evet. Biz geçmiş yıllarda raylı sistemi olan bir memlekettik. Olan diyorum, bakın, olmayan demiyorum, bir projeden bahsetmiyorum. Mersin'de öyle ya da böyle bir raylı sistemi varmış. Bu belediye başkanlarının dünden bugüne düşünmemişler mi Mersin'e bir raylı sistem?
12: 1890'lar, yani Mersin daha 2500-3000 nüfuslu bir küçük kasabayken, balıkçı kasabasıyken ya da büyükçe bir köyken Mersin'de bir raylı sistem var. Hem de gümrük meydanı ile şeyin arasında çalışan müfteresa. Zaten evet. Şehir o bölümde, yani evet. Onun ötesi yok, şehrin müfteresinde biten bir şehirden bahsediyoruz. O arada çalışan bir raylı sistem var. İyi kötü bir raylı sistem. Hatta seninle daha önce burada yaptığımız sohbetlerde, ya nostaljik bile olsa, o raylı sistem canlandırılsa, şehrin belli bölgelerine trafik yasağı koyulsa, yani arabaların girmesi engellense, bu Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz aslında. Bırak dünyayı, yani Londra'da, New York'ta, Los Angeles'ta, çeşitli ülkelerin, çeşitli metropollerinde uygulanan bir yasak var. İstanbul'da var, Antep uyguluyor, evet. Belli bölgelerde eski Antep'i canlandırmak için bir takım trafik yasakları getirmiş, yayalaştırma projesi. Burada da bir yayalaştırma projesinin önemli bir cüzü olarak, önemli bir bölümü olarak,
13: belki Çamlıbel
12: kesinlikle bir
13: harika, çok bir, bambaşka bir hava katar.
12: Bir aile sistem, hem de trafiğin olmadığı bir aile sistem, toplu taşıma anlamında çok rahatlıkla bir takım sorunlar çözülebilirdi. Ama asıl büyük sorun, şimdi geldik, yani saydık 1930'lardan 2000'lere kadar. 2000'lerden beri Mersin'de en az 3 tane ulaşım master planı yapıldı. Bir kısmına ben de katıldım çalışmalarının. Şimdi ulaşım master planı bugünün ulaşım master planı değildir. 50 yıl sonrasının vizyonudur. Ulaşım master planı olmadan şehir planı yapamazsınız. Ya şimdi övünüyoruz, işte binlik planlar tamamlandı Akdeniz'de. Binlik planlar tamamlandı da Akdeniz neden o binlik planlara rağmen ayağa kalkmıyor? Neden şehir Erdemli'ye kaydı da kendi bünyesinde, kendi içinde, yani en uzak mesafeye 1 kilometre olan neden Akdeniz bu halde? O sorunun cevabını alamıyoruz. O sorunun cevabı aslında çok basit. Ulaşım ciddi anlamda bir gerçekten kaliteli, gerçekten çağdaş bir ulaşım planımızına uygun bir ulaşım sistemimiz var mı? Yok. Yani halen minibüslere mahkum bir kentten bahsediyoruz. Minibüsleri dahi otobüslere çeviremedik. Yani 10 kişinin, 15 kişinin taşınmasıyla 100 kişinin taşınması aynı şey değildir. O konuda da ciddi yol alamadık. Ama şimdi hatırlıyorum, 2003 Meray, bu şehirde Meray projesini getirip 2004 yerel seçimlerinden önce gözümüzün içine sokan bir Macit Özcan'la karşılaşmadık.
13: Tabii,
12: görmedik.
13: Tabelalarını hatırlıyoruz.
12: Burada keşke eski yayınları ortaya çıkarabilsek, 2004 seçimlerinden önce bu mikrofonlardan, bu stüdyoda, sen biraz arkadaydın. camın arkasındaydın ama.
13: Kulaklar nasıl Meltem'de vardı.
12: Ama yine bu konuyu konuştuk biz.
13: Tabii.
12: Peki şimdi ne yerel yönetimleri suçlamak istiyorum, ne merkezi hükümeti suçlamak istiyorum. Ortada bir cenaze var. Cenaze ne? Mersin'in ulaşımı nasıl sağlanacak? Halen daha biz toplu taşıma konusunda hangi sistemi tam olarak kullanacağımızı bilmiyoruz. Ne yaptı? Burhanettin Kocamaz 2019 seçimlerinden hemen önce gitti. Bir metro, aslında tam olarak metro da değil. Yani hani ne deve ne kuş.
13: Yarı metro yarı tramvay.
12: Ne deve ne kuş bir proje getirdi, koydu evet. Önümüze. Daniel Kubin diye bir danışmana yaptırılmıştı. Dünya kadar paralar verdi o Daniel Kubin'e. Hem Burhanettin Kocamaz hem sonra kucağında bulan, o projeyi kucağında bulan Vahap Seçer. Ve 2019 seçimlerinde en ciddi seçim propaganda malzemelerinden, argümanlarından birisiydi. Mersin metroya kavuşuyor. Hatırlayalım yani.
13: Evet.
12: 2003-2019 arasında defalarca bu konu konuşuldu, tartışıldı. Ve 2019'da artık kesinleşmişti. Şimdi 2025'te karşımıza ne çıkıyor? 2019'da bu Mersin'in yarı metro, yani hafif raylı sistemle tam olarak da özdeşleşmeyen, dediğim gibi hiçbir yere sığmayan, yani metro desen metro değil, raylı sistem desen raylı sistem değil, hem zemin üstü bir sistem desen değil, hem zemin altı yer, tümüyle yer altından giden bir metro sistemi desem değil, böyle bir proje çıktı karşımıza. Bu projeyi Ulaştırma Bakanlığı onayladı. Şimdi Ulaştırma Bakanlığı'nın onayladığı bir proje 2025 yılında neyle karşılaştık? Çıkıldı denildi ki ya Mersin'in aslında metroya ihtiyacı yok, Mersin'i raylı sistem kurtarır. Kim söylüyor? Mehmet Şimşek, hazineden sorumlu, kamu adına hazine garantisini vermesi gereken kurumun başındaki kişi söylüyor. Kime söylüyor? Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e söylüyor. Peki biz metroyu yapmadık, raylı sistem mi yapacağız? O konuda herhangi bir atılmış adım da yok. Şimdi tekrar tekrar söylüyorum, kimseyi suçlama amacıyla eleştirmiyorum ama bir konuyu saptamamız lazım. Sen 2019'da onayladığın bir projeye Konya'da Ulaştırma Bakanlığı üstlendi, Bursa'da Ulaştırma Bakanlığı üstlendi, Kocaeli'de Ulaştırma Bakanlığı üstlendi, Gaziantep'te Ulaştırma Bakanlığı üstlendi, Gaziantep'in raylı sisteminin büyütülmesi, Başpınar organize sanayi bölgesine kadar taşınması ile ilgili. Samsun'da Ulaştırma Bakanlığı üstlendi. Dikkat et, saydığım yerlerin tümü iktidar partisinin belediyeleri.
13: Evet.
12: Peki Mersin'in suçu günahı ne? Mersin'in suçu günahı sana oy vermemiş olması.
13: Aslında veriyor.
12: Veriyor da sana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı vermiyor.
13: Tabii ki.
12: Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı vermiş olsa AK Parti'ye, inan bana 3 ay içinde Ulaştırma Bakanlığı buranın ihalesini yapar, metro sistemiyle ilgili çalışmalara başlar. Mersin'de inadına AK Parti oy vermedi. Hatırlayalım, 1999'da vermedi, 2004'te vermedi. Aslında şimdi bazen komplo teorisine kaçan şeyler konuşuyoruz da çoğu da gerçek payı olan, yani komplo teorisiyle gerçek arasında gidip gelen şeyler. Hep ben şu soruyu merak etmişimdir. AK Parti Mersin'de gerçekten Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmak istedi mi, istemedi mi? 25 yıllık bir soru bu.
13: Evet.
12: Şimdi bakıyorum ben, koyulan adaylara bakıyorum. 2004, benim de çok büyük günahım vardır orada, adayın belirlenmesinde, AK Parti adayının belirlenmesinde. Kadri Şaman ve Mahmut Aslan. Biri bugün objektif bir gözle uzaktan çekilip seyrettiğim vakit benim de yanlış bir tercihte bulunduğum, seçilmeyecek adayı desteklediğimiz ve onu aday yaptığımız bir seçim olmuş. Kadri Şaman aday olsaydı AK Parti büyük bir ihtimalle Mersin'i kazanırdı. Mersin'i kazanmakla kalmazdı, İktidar Partisi ile birlikte bir takım projeler de geliştirirdi. Mutlaka geliştirirdi. Yani Konya'ya, Kayseri'ye, Antep'e, Denizli'ye, AK Parti'nin yönettiği bütün belediyelere, bütün yerel yönetimlere baktığımız vakit Mersin'de bir eksikliğin o olduğu görülüyor. Peki 2004 böyle geçti. 2009'da AK Parti seçimi kazanmak istedi mi? Kazanmak isteseydi Mersin'le uzaktan yakından ilgisi olmayan, Mersin'i bilmeyen Mustafa Eyüpoğlu'nu aday yapar mıydı? Demek ki istememiş. O dönemde ben işte Mersin'den sorumlu lokomotif bakan Kürşat Tüzmen'le ters düştüm. Niye ters düştüm? Ya dedim, siz Mersin'de seçimi kazanmak değil kaybetmek üzerine kurgulamışsınız, adayınızı getirmişsiniz. Mersin'de hiç mi aday olarak belirleyeceğin isim yoktu da Age onu seçtin. Böyle oldu dedi. İyi öyle olduysa
13: Kürşat
12: böyle oldu.
13: Kürşat Düzmen'in kendi aday olsaydı?
12: Vazgeçtim o tarihten. Kürşat Düzmen 2019'da aday olsaydı yine farklı bir tabloyla karşılaşırdı Mersin. Ki artık bakan falan değildi ama Mersin'de sevilen, Mersin'e dokunduğu yerden ses getiren bir isimdi. Çalışkan bir isimdi. Yani ben onun seçim kampanyalarında nasıl çalıştığını gördüm. Şimdi 2014'te kim aday gösterdi?
13: Bir Mustafa daha geldi.
12: Mustafa Sever. İkinci Mustafa, ikinci hezimet. Karşısında kazanma ihtimali en az görülen Burhanettin Kocamaz biraz da şeyin etkisiyle 15 yıllık Macit Özcan'ın erimesinin CHP içinde onun aleyhine çalışanların da etkisiyle aradan çıktı, seçim kazandı. Mesela o tarihte bir nebze HDP dokunsaydı 100 bin oyu vardı HDP'nin yerel seçimlerde aldığı. Aradaki ciddi bir fark yoktu ki. 325 bine 287 bin. Dolayısıyla orada da Mersin kaybetti ve geldik bugüne. Şimdi projelere bakıyorum. Yerel yönetim haklı olarak diyor ki bana hazine garantisi vermedikten sonra ben bu projeyi nasıl yapacağım? Tamam, haklı. Merkezi hükümet diyor ki işte ekonomik sıkıntı 50 bin tane gerekçe. Diğer hiçbir projeye engel olmayan ekonomik kriz Mersin'e geldiği vakit karşımıza çıkıyor. Kim kaybediyor? Mersin kaybediyor. Şimdi bunun önlemenin tek bir yolu vardı. Ha metro pahalıdır, yapılmıyor mu? Hazine garantisi vermiyor mu? Başka bir proje geliştirin, koyun ortaya. Yani 2003'teki Meray benzeri bir projeyi, artık dünyada teknolojiler de değişti.
13: Sayın Ayhan, metrobüs bile...
12: Metrobüs girdi devreye.
13: Bu 2000... bile çözer yani ama...
12: Kesinlikle.
13: Başkan benim vizyonum değil diyor.
12: Kesinlikle çözer.
13: Ama bu değil. Hani başkanı biz seçmişiz, oy vermişiz, bizim adımıza yönet diyoruz. Ama o tek başına hayır bu benim vizyonum değil deyip kentin ulaşımını tıkıyor. Neden tıkıyor? Yaptığınız battı çıktılar da tartışmalı.
12: Yaptığımız zaten battı çıktılar. Palyatif çözümlerdi. Şimdi battı çıktı.
13: O da çözmüyor.
12: Battı çıktı yapıyorsun. Hep şey örneğini veririm ben. Tulumba durağının yerine yıktık. Hilton'un oradan başlayan bir battı çıktı yaptık. Değil mi?
13: Evet.
12: Oradan evet trafik akıyor. Nereye doğru akıyor? Batıdan doğuya doğru giderken kapalı spor salonunun oraya geliyor. Orada ışıklar var. Batıya doğru giderken doğudan batıya evet orada tıkanmıyorsun. Gürül gürül akıyor. Geliyor Muğdat kavşağında.
13: Bitti.
12: 3 saat trafik sıkıntısı.
13: Evet, dolayısıyla eski Güleryüz kavşağı tıkandı.
12: Dolayısıyla gelişmiş hiçbir ülkede bu tip battı çıktılar trafiği çözmez, çözmemiştir de. Palyatif çözümlerdir. Şimdi halk kavşağını yaptınız. Elinize sağlık. Çok uzun olmuş. 780 metrelik bir yer altından geçen toplu olarak yani 1 kilometre yakın bir mesafe koymuşsunuz. Ama ortada trafik eskisi gibi gene gelip kilitleniyor.
13: Yukarıda Göbek'te bir birikim.
12: Gene kilitleniyor. Gene kilitleniyor.
13: Neyi yani, çözdük o zaman?
12: Batıdan gelip kuzeye dönmek isteyen gene orada tıkanıyor. Yani oradan doğrudan doğruya batıdan gelip kuzeye dönmek ya da doğudan gelip güneye dönmek mümkün olmuyor. O zaman bir anlamı kalmadı. Yani o battı çıktı sadece... Batıdan doğuya olan yani ne diyelim Okan Merzeci bulvarının bir altında sanıyorum ya da Okan Merzeci bulvarı da olabilir o bulvar yani bilmiyorum. Batıdan doğuya doğru şeye doğru otobana doğru çıkan olan yolu çözdünüz. Diğer asıl trafik yükünü taşıyan hale giden trafiği yükünü taşıyan yer gene eskisi gibi 4 tane lamba koymuş olsaydınız yeşil kırmızı sarı. Aynı sorunları çözme aşamasında ciddi bir yol alırdınız. Dolayısıyla Mersin'in kalıcı çözümlere ihtiyacı var. Ama kalıcı çözümler için de konuşmanın başında ulaşım master plandan bahsettim. Yerleşim plandan bahsettim. Yani bir şehrin planı sadece şehri planlamak değildir. Bir şehrin planı kültürel, sosyal, ulaşım, İçme suyuna varıncaya kadar, yollara varıncaya kadar her türlü sorunu çözdüğünüz bir kümülatif bir çözümdür. Bir pakettir o. Şimdi Neden şikayet ediyoruz? Şehir kalktı, aldı başını, Yenişehir'e gitti. Yenişehir doldu, Mezitli'ye gitti. Mezitli doldu, şimdi Erdemli'ye doğru gidiyor. Bunlarda temel sorun, gitmelerinin temel sorunlarından birisi otopark sorunu.
13: Evet, sıkışıyor.
12: İkincisi sosyal ilişkilerle ilgili sosyal projeler. Siz bütün kültürel faaliyetleri Yenişehir'e tıkadınız. Şehrin yönetimlerini taşıyıp Yenişehir'e götürdünüz. Yani şimdi Mersin Emniyet Müdürlüğü'nü niye Yenişehir'e götürdünüz? Toroslara götüreydiniz. Yenişehir'de en verimli tarım arazisi üzerine yaptınız Emniyet Müdürlüğü'nü ve 3 sene sonra yetmediği çıktı ortaya. Eski Emniyet Müdürlüğü'nü de kullanmaya devam ediyorsunuz. Ve şu anda iddia ediyorum Mersin Emniyet Müdürlüğü ne yeni binasında ne eski binasında yetmediği için muhtelif lokal yerlerde faaliyet göstermeye çalışıyor. Hükümet konağı ile ilgili taşıdınız, bütün hükümet hizmetlerini götürdünüz. Vali halen burada oturmaya devam ediyor. Ve vali burada oturduğu için trafik tıkanıyor. Akşam saatinde Uray Caddesi'ni kullanmak mümkünken oradan sahile ineceğim bir yol belli saatlerde kapanıyor. Vali çıkış yapacak, vali giriş yapacak diye. Valinin haberi var mıdır yok mudur ondan da emin değilim ama iş güzardan çok ne ararsın bu şehirde.
13: Mersin'in 100 yılına baktığımızda önemli isimler belediye başkanlığı yapmış. Ama şunu anlıyorum, her gelen kendi dönemiyle ilgili bir şeyler yapmaya çalışmış. Bir sonraki dönemi kimse bir şey taşımamış. Ya da bir önceki dönemden kimse bir şey alıp devam ettirmemiş.
12: Ya her zaman seninle konuştu, hafıza olmayınca herkes tarihi kendisiyle başlatıyor. Evet. Napolyon'un işte şeyin benimle başlar, sülalem benimle başlar hikayesi. Şimdi Meray projesini beğenirsiniz beğenmezsiniz. Ya adam bir çağırmaz mı? Ey Macit Özcan, sen 2003'te böyle bir projeyi mutlaka bir kadro hazırladı onu. Yine birilerine mutlaka bir paralar verildi, hazırlandı. Böyle bir proje var mıydı, yok muydu, neydi, neyin nesiydi?
13: Gerçek mi, hayal mi?
12: Soran dahi olmadı. Hadi onu çağırmadın. Yani biz para istemiyoruz, pul istemiyoruz ama son 25 yılına master planları ile ilgili dediğim gibi defalarca ben yapılan toplantılarda, müzakerelerde bulundum. Çağırın, anlatalım ne olup bittiğini. Ama yok, herkes tarihi kendisiyle başlatıyor ve kendisiyle başlattığı için şimdi Allah uzun ömür versin ve bol bir uzunca bir sürede koltukta oturmasını nasip etsin diyelim. Vahap Seçer gitti bir gün. İnan bana yeni gelen adam sıfırdan başlayacaktır.
13: Tabii ki.
12: Yanlış bu projeler diye başlar.
13: Tabii ki.
12: Bu üç mektup hikayesidir. Üç mektup hikayesi, giden sadrazamın gelen sadrazama bıraktığı üç mektup hikayesi vardır Osmanlı'da, olmuş bir vakadır. Şimdi maaş alamıyor Yeniçeri, kazan kaldırıyor. Padişah diyor ki benim elinde bir şey yok ki, sadrazam diyor yaptı. Sadrazamı gidiyorlar, işte öldürecekler, asmaya götürecekler. Yerine yeni sadrazam atıyor padişah, git sen çöz bu sorunu diyor. Etrafta toplanmış Yeniçeri, içeri giriyor yeni sadrazam, eskisine diyor ki bana bir tavsiyem var mı? Yani sen mutlaka bu kadar hafızaya sahipsin, bu kadar geçmişe sahipsin. Vallahi diyor, ben gelirken 3 tane mektup vermişlerdi bana, ben de sana 3 tane mektup bırakıyorum diyor. Alıyor 3 tane mektubu, koynuna koyuyor yeni sadrazam. İşte Yeniçeri dağılıyor. Yeni adam gelmiş. Herhalde 15-20 gün içinde düzeltecek ekonomiyi. Para toplayacak, para verilecek. Emeklilerden bahsetmiyorum, günümüzden bahsetmiyorum. Osmanlı'nın son döneminden bahsediyorum. Bakıyor ki değişen bir şey yok. Yani gelen para belli, o yok. Bir ay sonra Yeniçeri bakıyor ki maaş yine alamıyor. Geliyor, etrafını sarıyor sadrazamdan. Ya ben ne yapsam diyor. Ha, aklına geliyor ki 3 tane mektup bırakmış eski sadrazam. Diyor ki sırayla da 1-2-3 diye yazmış. Birinciyi açayım diyor. Birinciyi açıyor. Diyor ki senden öncekini kötüle. Yani beni kötüle diyor. Çıkıyor diyor ki ya ben çözecektim ama enkaz bırakmış kardeşim diyor. Yani bunu ancak toparlamak belli bir zaman alır. Toparlarız diyor. Dağılıyor tekrar Yeniçeri. Aradan 2-3 ay geçiyor. Gene değişen bir şey yok. Gene geliyorlar. Tam Onu alıp getirecekler infaza. Ya diyor dur, ikinci mektup geldi aklıma diyor. İkinci mektubu açıyor. Diyor ki etrafını kötüle. Başlıyor anlatmaya, işte ben düzeltecektim etrafım kötü falan filan, değiştireceğim etrafımı, başarılı olacağım diyor. Gene dağılıyor Yeniçeri. Tabii yine değişen bir şey yok. 9 ayın sonunda artık Yeniçeri bıçak kemiğe dayanmış. Dayanıyor kapıya. Ya diyor tamam ben beceremedim ya, kelle gitmeye gidecek de merak ediyorum. 3. mektupta ne yazılıydı? Benden öncekini kötüledim, çevremi kötüledim, şimdi ne anlatıyor? Açıyor 3. mektubu, diyor ki senden sonra gelecek olan 3 mektup hazırla.
13: Değişen bir şey olmayacak aslında.
12: Değişen bir şey yok. Mektup yazıyor.
13: Bizim belediyelerdeki maalesef birbirini takip eden sistem de hemen hemen aynı. Kimse kimseyi takip etmiyor ya da iyi olanı devam ettirmiyor.
12: Bu sadece belediyelere özgü de değil. Değil, o gün Talat Dinçer'le Veysel Sarı arasında bir tartışmaya tanık oldum. Şimdi aradan kaç yıl geçmiş, halen yok kasa boştu, yok kasa doluydu, yok benden önceki kötüydü, benden sonraki kötü tartışmalarına tanık oldum. Her kurumda böyle. Yani gelen geçmişten nasıl bir enkaz devraldığını söylüyor. Ya zaten sen gelirken bu enkazın olduğunu bile bile geliyorsun. Şimdi belediye başkanları gelirler, gelmeden önce her türlü vaatte bulunurlar. Sonra derler ki ya kadro şişkin, maaşlar çok fazla, çalışan sayısı anormal. İyi de sen bunların hepsini bilerek geldin zaten. Yani bunları bize anlatarak niye aday oluyorsun? Bütün kurumlarda böyle.
13: Değişen bir şey olmuyor ama işte Mersin kaybediyor, Mersin geriliyor. Biz Mersin'in bugün dününü ve işte geleceğini konuşurken hep diyoruz ya, yani geçmişten ders alamıyoruz. Hafıza noktasında da yeterli değiliz ve her defasında dediğiniz gibi turizm master planı yapıyoruz, ulaşım master planı yapıyoruz. Koca koca hocalar geliyor, bir sürü şey anlatıyor ve neticede yine başa dönüyoruz aslında. Her konuda master planımız var.
12: Şimdi Savaryen buraya gelmeden önce eskiden biliyorsun her ay yayınlandığı gün konteyner elleşleme sayılarını çıkarır yayınlardı.
13: Evet.
12: Mersin Limanı neredeydi, nereye gidiyor, nasıl gidiyor diye. Son zamanlarda artık ilgilendirmez oldu beni. Çünkü öyle bir patlama çatlama olmayınca nesini yazayım dedim. Savaryen ama merak ettim. Hani Mersin cazibe merkezi oluyor ya.
13: Lojistik merkez oluyor.
12: İran Savaşı'ndan da lojistik merkez olacak, evet. Ya bütün dünya bize akacak ya. Bir başkası da çıkmış Kıbrıs'ı cazibe merkezi. Yani Kıbrıs'ı Dubai yapacağız diyor. Ya sen Kıbrıs'ı Dubai yapacaksın da Dubai'ye 140 ülkeden, dikkat et, 140 ülkeden özel resmi binlerce şirketin hava yolu şeyi var, seferi var. Kıbrıs Türk kesimine Ercan Havalimanı'na iki tip şey iner. Bir Türk Hava Yolları, bir Kıbrıs Hava Yolları, bir de herhalde halimize acımış ya da İngilizlerin etkisiyle olacak bir iki İngiliz şirketi var. Sen bu sorunları gidermeden senin dışında dünyada Pakistan'ın, Azerbaycan'ın, yani senin kutsal müttefiklerin, ülkelerin bile tanımadığı bir ülkeye, Azerbaycan tanımadığı bir ülkeye nasıl bütün dünyanın sermayesini akıtacaksın da Kıbrıs'ı Dubai yapacaksın? Benzer bir şey Mersin'de. Şimdi bakıyorum ben, seninle bunu defalarca konuştuk. Mersin evet bir cazibe merkezi yapılabilir mi? Yapılabilir. Koşulları var. Nelerin yapılması belli. O koşulları, o projeleri yerine getirmeden Mersin mevcut limanıyla niye cazibe merkezi olsun? Nitekim 28 Şubat'ta gerginlik başladı. 1 Mart itibariyle savaş başladı. Savaş halen sürüyor. Mersin'i lojistiğin cazibe merkezi yapacağız diyorlar. Nisan rakamlarına baktım. 150 bin konteyner elleşlemiş Mersin Limanı.
13: Ne anladık bu işten?
12: 25 binlik aşağı yukarı 6 tane büyük gemi gelmiş. O kadar yani. Onun ötesinde öyle çatlayan patlayan böyle açıklarda yüzlerce geminin beklediği Mersin'le Tahran arasında, Mersin'le İran arasında karayolundan adeta yeni bir koridor açıldığı gibi bir beklenti de yok. İran nereye gitti? sıkışıklığını gidermek amacıyla Türkiye'ye gelmedi. Nereye gitti? Pakistan'a gitti. Karaçi üzerinden şimdi akıyor trafik oraya, karayolu üzerinden. Gelen bütün gıda, bütün ilaç, her türlü acil ihtiyacını oradan
13: gidiyor. Biz savaştan önce ama Türkiye iyi bir koridor olabilir diye konuşuyorduk.
12: Halen olabilir. Ama bu koridor böyle 3 günde, 5 günde mevcut haliyle, söylemeyle olmaz. Bu ciddi bir takım politik ilişkileri belirliyor, dünyadaki küresel dengeleri belirliyor, o küresel dengelerin ne yöne doğru evrileceğini belirliyor. Bugün yayınlanan makalemde Suriye yeni bir enerji platformu haline geliyor diye bir makale. Çeşitli örnekler verdim. İngilizler geldiler oraya, Shell geldi, BP geldi, onun dışında mesela şu anda dünyanın nefesini tutarak adeta konuşmaktan dahi korktuğu bir internet ağı var. Bu internet ağı Hürmüz üzerinden geçiyor ve İran'ın denetimi altında. İran olası bir çok ciddi bir saldırı halinde, hani duvara sıkışan kedinin ne yapacağını bilemezsin, kime saldıracağını bilemezsin can havliyle o bağ koparırsa bütün dünyanın internet sistemi çöküyor. Uzak Doğu başta olmak üzere Singapur'u, Hong Kong'u, Çin'i, Pakistan'ı, hepsi çöküyor. Hindistan'ı, hepsi çöküyor. Şimdi ona karşı olası bir herhangi bir sabotaja, herhangi bir vukuata karşı ne yapabiliriz diye ciddi planlamalar yapılıyor. Evvelsi gün yayınlandı. Suudi Arabistan Suriye'den geçirmeyi kararlaştırmış. Şimdi Doğu Akdeniz, biz ne yapıyorduk? İşte Erzincan, Payas, Dört Yol, Mersin'e mi yapılacak ana konteyner limanı, yumurtalama mı yapılacak tartışmalarıyla vakit geçirirken, şu anda Suriye ciddi anlamda Dört Deniz bir plan projesi, projenin adı Karadeniz, Kızıldeniz, Akdeniz ve Hürmüz Basra Körfezi'ndeki deniz olmak üzere dört denizi buluşturan, kara koridorlarıyla deniz koridorlarıyla buluşturan bir merkez haline gelmeye çalışıyor. Bu Mersin olabilirdi. Bu İskenderun olabilirdi. Bu konuda konuşmanın ötesinde atılmış tek bir adım yok. Dolayısıyla da bir yere varmak mümkün değil burada.
13: Suriye ciddi bir alternatif olma yolunda aslında. Bunu da görüyoruz. Tabii bunlar ekstra maliyetler de gerektirecektir ama dediğiniz gibi büyük şirketlerin oraya girmesiyle beraber ciddi destekler de gelecek.
12: Ya Mersin ana konteyner limanına evet deyin, 3 gün içinde bütün dünya kuyruk olur yatırım için. Çinlerle şeyler birbirine girer. Amerikalılar, Avrupalılar birbirine girer bu yatırım yapmak için.
13: Yumurtalık için bu teklifler gelmez mi?
12: Gelebilir. Mutlaka.
13: Ama orada birçok şeyi sıfırdan yapmak gerekiyor.
12: Şehri yeniden yaratmak gerekiyor. Yani ben devlet görevlileriyle en üst düzey Cumhurbaşkanı yardımcısına şunu anlattım. Mersin mi, Yumurtalık mı ya da Erzincan mı tartışmalarında şunu göz önünde bulundurun. Yumurtalık'ta yapılır mı? Her yerde yapılır. Deniz üzerinde yapılır. Sen paradan bahset. Ama ana konteyner limanı sadece gemilerin yanaştığı bir yer değildir. Aynı zamanda o ana konteyner limanının hap etkisiyle bütün çevreyi kuşatan çok farklı bir sosyal ekonomik bir dinamizm gerektirir. Bir şehir gerektirir. Yani şimdi Mersin'de ana konteyner limanını yapacaksınız. Gelecek bütün yabancılar Mersin'de bir iş yapmaya çalışacaklar. Restoran var mı? Var. Otel var mı? Var. Eksiğimiz varsa tamamlanır mı? Tamamlanır. Altyapımız var mı? Var. Yollarımız var mı? Var. Eğlence, geceleyin eğlence için gidilecek mekanlar var mı? Var. Yumurtalığa gitmesi halinde yeni bir Mersin yaratmanız lazım. 100 milyar dolarınız varsa yaratırsınız.
13: Bunu
12: yani
13: da kısa zamanda yapmak mümkün değil.
12: Shenzhen'i yarattılar Çinler. 15 yıl içinde 15 milyonluk bir metropol yarattılar. Parayı koydular, yaptılar. Bunun için şimdi bu bir tercih meselesi. Hani metro ile ilgili konuşuyoruz ya, metro Mersin'e yakışır mı? Çok iyi yakışır. Varsa paranız yaparsınız yani. Metro değil, hatta uçak seferleri koyun. Yani uçan arabalar koyun. Paradan bahsedin yeter ki. Şimdi burada da aynı şey söz konusu. 100 milyar dolarınız fazlanız varsa, bu ülke eğer bu kadar bonkörse yeni bir Mersin yaparsınız. Ama hazır bir Mersin var. Niye onu bırakıp başka bir yere gidiyorsunuz? O sorun cevabı yok. Aslında o sorun cevabı var. Mevcut Mersin limanını işleten şirketin lobi gücü Mersin'in lobi gücünü dövdü.
13: Konteyner dağlarını dizmeye, yükseltmeye
12: getirip
13: başladı.
12: Getirip önümüze diktiler.
13: Evet.
12: Bir de şimdi şu anda da geliyor ses. Ses kirliliği var.
13: Çok ciddi. Şehri rahatsız ediyor.
12: Şehrin ortasında.
13: Rahatsız ediyor. Aynı tartışmalar Çukurova bölgesel havalimanı için de geçerli. Örneğin işte biz ana konteyner limanını buraya mı yapalım, yumurtalığa mı yapalım tartışmaları yaşarken Adana lobisi de ya işte Tarsus'a yaptığınızda ne değişti tartışmaları da var. Çünkü hem sefer sayısı açısından, hem ulaşım açısından, hem işletici açısından, hem havalimanının kendisi açısından. Yani burada kalsaymış da bir şey değişmezmiş gibi böyle bir baskı yaratmaya başladılar.
12: Tabii o konuda bilimsel herhangi bir şey konuşulmadığı için sokak ağzıyla bir tartışma bu. Şakirpaşa Havalimanı şehrin içinde kaldığı için güvenlik sorunları, sür sigorta dediğimiz yani artı sigorta primi. Şimdi savaş çıktı, bir petrol tankeri 25 bin dolara sigortalanırken 250 bin dolara sigortalanmaya başlandı. Bu süper sigorta, çünkü süper bir risk var. O riske karşı hiçbir sigorta şirketi geleceğini kalkıp da ucuza satmaz, güvenceyi ucuza satmaz. Olası bir risk halinde 2,5 milyon dolar ödeyecekse o 2,5 milyon doları 25 bin dolara satmaz. Dolayısıyla burada da güvenlik nedeniyle bir, ikincisi de işte şehrin yerleşim planı yanlış yapıldığı vakit her yere sirayet ediyor. Getirdiler Şakirpaşa'nın 200 metre kuzeydoğusuna şey diktiler, emniyet müdürlüğü diktiler. Çok yüksek katlı.
13: Evet, tamam, hemen girişim.
12: Sonra geldi uçak mühendisleri, dediler ki buraya uçağın güvenle inmesi mümkün değil. Bu binayı yıkacaksınız ya da tıraşlayacaksınız. Ne bina tıraşlandı ne yıkıldı. Bir de Türkiye bugün terörden uzak, yine ömür boyu uzak olmasını dileyelim. Ağzımızdan yel alsın ama olası bir herhangi bir terör saldırısında etrafta o kadar çok bina var ki oradan tutulacak bir lazer ışığı dahi uçağın inişini, kalkışını ciddi anlamda tehdit ederdi. O nedenle, ama şunu söylerlerse işte biz de 6,5 milyon yolcu indiriyorduk, şu anda da 6,5 milyon yolcu iniyor. Bizim sefer sayımız neyse o sefer sayıları aynen devam ediyor derlerse yerden göğe haklılar. Ama bizim düşündüğümüz proje bu değildi ki. 30 milyon yolcuya hitap edecek. Hani Dubai tartışıyoruz ya, Kıbrıs'a mı gider bilmem nereye mi gelir. Dubai'ye alternatif olabilecek tam da buydu. 30 milyon yolcuya hitap edebilen, rahatlıkla 50 milyon yolcuya çıkabilecek olan bir havalimanı, etrafında fuar merkezleri, etrafında turistik tesisler, dinlenme yerleri, dünya ticaret merkezi ve burayı bir serbest bölge olarak ilan ettiğiniz vakit herkesin rahatlıkla gelip iş yapabileceği bir alan kurgulanabilirdi. Bunu da Mersin ana konteyner limanı ile entegre edebilirdiniz. Projemiz buydu. Ama siz ne yaptınız? Gittiniz İstanbul'a yaptınız büyük havalimanını. Burayı da 30 milyon yolcu yerine, yani aşağı yukarı 30 körüklü bir havalimanı projemiz vardı hatırlarsan, görsellerde paylaştığımız. 6,5 milyona sıkışan bir proje yaptınız. Büyütülür mü? Büyütülür. Çok rahatlıkla demonte monte şeklinde getirip monte ederek ilave parçalarla istediğiniz kadar büyütebiliriz. Ama bunun için zihniyet değişikliği lazım.
13: Yapmak istiyor muyuz? Böyle bir projeye dönmek istiyor muyuz?
12: Şimdi,
13: bu kapasiteye çıkmak istiyor
12: muyuz?
13: Dubai
12: Türkiye'ye gelir mi? Senin bu hukuk sisteminle gelmez.
13: Dubai yani, eski Dubai olur mu?
12: Olmaz, hayır.
13: Evet.
12: Hayır. Zaten gittiler.
13: O zaman bir alternatif şart
12: zaten
13: olacak.
12: Zaten gittiler, Singapur'a gittiler, Hong Kong'a gittiler. Kim oturup bekleyecek seni?
13: Beklemez. Dolayısıyla yine bir alternatif arayışı var aslında sürekli.
12: Olmaz olur mu? Her zaman bir alternatif. Tekrar söylüyorum, Çinliler mutlaka bir küresel tedarik zincirinde bir sıçrama noktası arıyorlar. Ya bunları ilk defa konuşmuyoruz seninle.
13: Tabii ki,
12: Serkan.
13: Tabii ki.
12: Pandemi döneminde kopunca dünya tedarik zinciri, dedik ki ya bu dünya tedarik zinciri Çin'den çıkıp Avrupa'ya ulaşan tedarik zinciri kopmuş. Biz arada çok rahatlıkla Çin'in o tedariğinin bir kısmını üretip Avrupa'ya ihraç edebilirdik. Aradan kaç sene geçti? 6 sene. 6 sene önce konuştuk biz bunları. Mersin nasıl bir alternatif olabilir diye.
13: Pandemi döneminde hep dedik ki Mersin alternatif olabilir. Süveyş kanalında sıkıntılar yaşandı. Mersin alternatif olabilir.
12: Rusya-Ukrayna
13: savaşı çıktı.
12: Gazze savaşı çıktı. Alternatif olur. Ya sen bugünü hatırlıyorsun. Ben 1973 Lübnan İç Savaşı patlak verdiğinde Lübnan'ın, Beyrut'un ki İsviçre'ye alternatif dünyanın en önemli finans merkeziydi bir ara Beyrut. Mersin'i yapalım dedik finans merkezi. O Beyrut'un tümünün serbest bölge, free zone dediğimiz serbest bölge haline gelmesine karşı biz Mersin'de ancak 500 dönüm bir alan bulabildik serbest bölgemize. Hatırla yani o tarihte Mersin nasıl bir cazibe merkezi haline gelmişti. Herkes Mersin'e pasaportla girilecek diye kimliğini Mersin'e, nüfusunu Mersin'e taşıyordu.
13: Gümrük meydanında insanlar iş yeri kovalıyorlarmış o dönemde. Çok iyi bilirsiniz.
12: Tabii. Ve başka bir şey daha söyleyeyim. Şimdi o tarihte Turgut Özal'ın kafasındaki serbest bölge değil, serbest şehir şuydu. Deliçay'la Müftü Deresi arasını bir serbest şehir haline getirmek. Ya da Berdan Irmağı'yla Mersin arasındaki Müftü Deresi'ni bir serbest şehir haline getirmek ve özellikle güney bölgesinde çok ciddi farklı farklı nitelikli bölgeler yaratmak. Yani ben eğitim bölgesi diyordum, sağlık bölgesi diyordum, turizm bölgesi diyordum. Say say bitmez. Ve gerçekten Dubai'nin Mersin'den fazlası yok, eksiği var. Dubai çöl ortasında bir cennet yaratıyor. Biz cennetin ortasını cehenneme çevirdik. Şimdi bir haftadır uğraşıyoruz işte plastik atıklar. Plastik atıklara baktığınız vakit sahile inip de işte ben her sabah denize giriyorum. Çıkarken görüyorum. O plastik atıklar bizim plastik atıklarımız değil. Neren plastik atıkları biliyor musun?
13: Bir başka ülkeden gelmiyor. Yani deniz onu taşımıyor aslında.
12: İngiltere'den geliyor.
13: Hayır, İngiltere'den denize, plastik, denize döküp buraya ulaşmıyor.
12: Hayır. Plastik atık maddesi olarak geliyor. Onu şimdi arkadaşlara anlattım. Burada da anlatayım. Her sene 600 lira 700 bin ton sadece İngiltere'nin plastik atığı var.
13: 700 bin ton.
12: Bunu orada bertaraf etmenin bir maliyeti var. Ne diyorlar ona? Sen bu bertarafı yaparsan biz sana ton başına 60 sterlinle aşağı yukarı 70-80 dolardı. 400 sterlin aşağı yukarı da 500 dolara tekabül eder. Ton başına sana 500 dolar prim vereceğiz diyorlar. Şimdi o 500 dolarlık primi alan İngiltere'deki ihracatçı bunu nereye pas ediyor? Diyor ki Türkiye'dekine, ya ben sana bunu göndereyim. Kullanabildiğini kullan, kullanmadığında bir şekilde sizin oralara uygundur. Toprağa mı gömersin, yakar mısın?
13: Denize mi dökersin?
12: Denize mi verirsin?
13: Nereye mi dökersin?
12: Ne yaparsan yap diyor. Ton başına 200 ila 300 sterlin arası şey veriyor. İngiltere'den çıkan 640 bin ton plastik atığın %85'i gelişmekte olan ülkeler diyelim. Gelişmekte olan iki tane ülke vardı gönderdikleri. Hindistan almadı. Pakistan önce aldı sonra almam dedi. Bu 600 bin tonun yaklaşık 400 bin tonu Türkiye'ye geldi. Ve Türkiye'de değil. Adana Mersin.
13: Evet, bu bölgeye geliyor.
12: Bu bölgeye geliyor. Bu bölgede işlenen işleniyor, işlenmeyen ne oluyor? Yine vicdanlar yakıp hem havayı hem suyu hem toprağı kirleteceklerine granül haline getirip denize veriyorlar. Ve yakında kum yerine biz o plastik granüllerin üzerinde yürüyor olacağız. Kimisi de yakıyor. Yani o Alata çiftliğinde ortaya çıkan o tesislerin görüntülerini falan paylaştık buradan.
13: Dolayısıyla yani bunlar bir başka ülkeden kendi denizine döküp akıntılarla
12: falan gelmiyor. Hayır. Bu tamamen kendi inovatif ürünümüz.
13: Peki araştırmacılar Sayın Abdullah Ayan'la birlikteydik. Teşekkür ederiz.
12: Ben hoşçakalın. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.
14: Radyo. Ülkü. Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Radyo.

Çanakkale'de, Çankaya'da, Kemal yerinde ve daha sonra Adana'da, Maraş'ta, Sakarya'da, Urfa'da.

0: Bugün 15 Mayıs Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin il genelinde 4-10 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılan asayiş denetimlerinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslardan toplam 900 şahıs yakalandı. Ayrıca 6 yabancı uyruklu şahıs düzensiz göçmen merkezine gönderildi. Mersin'de son bir haftada yapılan denetimlerde 123.273 araç kontrol edilirken 1107 araç trafikten men edildi. 1050 ticari taksi denetlendi. Mersin'de güvenlik güçlerinin son bir haftada uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 217 şahıstan 67'si tutuklandı. Yapılan aramalarda 2947 adet uyuşturucu hap, 32.011 gram uyuşturucu madde, 1 adet tabanca ve 50 tabanca fişeği ele geçirildi. Mersin'de ortalama hane halkı büyüklüğü 18 yılda büyük gerileme yaşadı. Tek kişilik hanelerin oranı yükseldi. Evliliklerde 11. Yalnız yaşayanlarda ise ilk 7'de yer alan Mersin, çocuksuz hane sayısında da ilk 7'de yer aldı. Mersin'in Akdeniz ilçesi Kazanlı mahallesindeki yağ fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 47 yaşındaki Süleyman Güner toprağa verildi. Fabrikada 7 yıldır saha personeli olarak çalıştığı öğrenilen Süleyman Güner'in patlama sırasında numune almak için tankın üzerinde bulunduğu öğrenildi. Bereçete uygulamasının pilot illerinden biri olan Mersin'de zirai ilaç bayileri sistem kaynaklı sorunlar nedeniyle ciddi ticari kayıplar yaşadıklarını belirterek bir defaya mahsus stok ve ceza affı istedi. CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Toroslar'da şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle zarar gören üreticiler için mecliste çağrıda bulunarak ilçe tarım müdürlüğü incelemelerini tamamlamıştır. Üreticilerimiz bir an önce bu hasarın giderilmesi yönünde yardım beklemektedir, dedi. Şişe Cam grubu Mersin'in Tarsus ilçesi Karadiken bölgesindeki düzenli depolama tesisi için kapasite artışına gitmek istiyor. Ormanlık alanda yer alan tesisin yaklaşık 3 milyon metreküp kapasitesi 10 milyon 289 bin 323 metreküpe çıkarılmak isteniyor. Projeyle ilgili ÇED başvuru dosyası halkın görüşüne açılırken 10 Haziran 2026 tarihinde halkın katılım toplantısı düzenlenecek. Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Veysel Memiş, Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre %29 oranında artış sağladıklarını, en güçlü ivmeyi Cibuti, İran, Suudi Arabistan, Ürdün ve Tunus pazarlarında yakaladıklarını belirtti. Mersin'in Günler ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli gezen değriğinin hasadı başladı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde daha önceden tartıştığı şahsın yaya olarak gittiğini gören ve yanına motosikletle yaklaşan şüpheli koluna bıçakla kesik atıp kaçtı. Şüpheli kısa sürede yakalandı. Adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 18, en yüksek 23 derece olacak. Rüzgar güneyden 18 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi.
1: 238-34-13 238-34-13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke

0: gitti, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
8: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
10: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
11: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
12: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
11: Türk şeker 5 kilo toz şeker 199.50. Beta 1 kilo Kızılden çay 259.90. Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149.90. Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89.90.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.
18: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülke.

yaylaların çocuğuyum ben. Yıldızların hilalle öpüştüğü dağların başında türküler söylerdim. Bu şehir o güzel gözlerinle çağırdı beni. Vuruldum rutubet kokan bir köşe başında o güzel gözlerine. Bakışların kuzuymuş meğer. Vay ki vay. Bu şehir ne güzel silah.

0: artık yoruldum.
1: Söylediğin şarkı aslında seni söyler. Hani o kilim yelekli, bağlama çalan, yakasız mintanlı bıyıklı adam var diye. Hatırlar mısın? Kimi çok sevdiyse kaybettim. Belki yıllar sonra anlayacaksın.

0: yıkıldım. Sevmeye gücün yok, artık yoruldun. Sen bahara sevdalı güneş delisi, sen kalbimin beyaz gülü, yoksullukla sınanmış sevdam. Kötürüm kuşlar uçuyor anılarından, rehin serçeler küsmüş bir nisan kadar yağmursuz. Susuyorsun. Yaprağın sevgisi bitmişse eğer, bir ağaç şafansız devrilebilir. Oysa şarkıların bir anlamı olmalı. Sonsuza dek yitirilmiş ve yarım yaşanmış ne varsa al getir. Artık bastırılmaz bir sevda ihtilaliyim. Gelişin misilleme olsun acılarıma. Ölümü biz öldürelim.
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak
9: İlmem ne. Zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
8: Azer'in yürek

0: Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Tamek 830 gram domates salçası sadece 64.90. Sana 6x250 gram margarin 199.90. Prodex buzdolabı poşeti dörtlü 59.90. Teno yüzlü peçete sadece 13.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Mayıs ayı olan toplantısı ikinci birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında birimlerden gelen 14 ve komisyonlara havale edilen 26 madde olmak üzere toplam 40 madde görüşüldü. Toplantıda Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mersin Sinema Ofisi'nden iki görevlinin İspanya'nın Valladolid kentinde düzenlenecek olan etkinliğe gitmesine ilişkin ayrılan bütçenin görüşüldüğü maddeye şer koyan AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Tunçaz'a yanıt veren Başkan Seçer, sinema ofisinin görevi kendine has özellikleri olan Mersin'i bir plato görevi yapabilmesi adına hem ulusal hem de uluslararası arenada anlatabilmek dedi.
10: Ulusal bazda çekilen ve hem Türkiye'nin tanıtım geliri olan dizilerin burada çekilmesi Mersin'in tanıtımına da çok büyük katkı sunar. Her açıdan Türkiye'nin iz düşümü olarak nitelediğimiz Mersin'de hangi içerikte film çekerseniz çekin bir mekan bulabilirsiniz. Hangi içerikte olursa olsun aklınıza ne gelirse burada bulursunuz. Her şey var. 32 milyardan fazla bütçesi olan bir belediyenin, Türkiye'nin parlayan yıldızı dediğimiz Mersin için harcayacağımız birkaç bin euroyu eğer mesele edeceksek biz vizyon ortaya koyamayız.
9: Bir meclis üyesinin Mersin'de gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivali ile ilgili açıklamaları üzerine Başkan Seçer, bu konu ile ilgili siyaset yapıldığını belirterek Kültür Yolu Festivali'nin kentte ses getirmediğine dikkat çekti. Başkan Seçer, bir şehirde yapılan konserlerin, etkinliklerin ve festivallerin o kente katkı sunması gerektiğini işaret etti.
10: Benim Mersin'deki bu programa ne davetim var ne de haberim var. Biz Kültür Yolu Festivallerinin gereksiz ya da Mersin için uygun olmadığını mı söylüyoruz? Biz yapılış biçimini eleştiriyoruz. Diyoruz ki ya bunun madem böyle bir maliyet var bunu daha halkın katılımını sağlayarak yapmanız daha doğru olur. 10 kişiyle açılım değil. Binlerce insan gelsin. Siyasi parti farkı yapmaksızın oradan insanlar gelsin. O açılışta olsun.
9: AK Parti Meclis Üyesi Mustafa Tuğra'nın meclis toplantısı sırasında bir grup sözcüsü ya da meclis üyelerine ikinci kez söz verilmediğini ileri sürmesine, meclis çalışma yönetmeliğinden ilgili bölümü okuyarak yanıt veren Başkan Seçer, meclis üyelerine verilen söz ve sürelerde bir sınırlama getirmediklerini de hatırlattı.
10: Biz muhalefetin sesini hiçbir zaman kısmadık. Bilakis herkes söz alıyor, herkes fazlasıyla müsamaha gösteriyoruz, herkese de söz veriyoruz. Kavramları hem iyi doğru kullanalım hem doğru da yorumlayalım.
9: Öte yandan MESKİ olan genel kurul toplantısının ikinci birleşimi de Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda MESKİ'nin 2025 mali yılı kesin hesap cetveliyle gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, MESKİ'nin yapılandırılmış 1 milyar 215 milyon lira borcu olduğu bilgisini kaydetti.
10: Bunun 50 milyonluk kısmı 2023 yapılandırması. 60 milyonluk kısmı da küsuratı var. En son 2025'te yaptığımız yapılandırma. 2 Haziran'da son taksidini ödüyoruz. Geriden gelen her ay 2 milyon gibi cüzi bir miktar var. O kalıyor 50 milyon civarında. O da bize sorun teşkil edecek bir durum değil. Her ayda yeni tahakkukları zorunlu ödemeler kapsamında ödüyoruz.
9: Toplantıda MESKİ'nin mali yapısına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Başkan Seçer, kurumun 2026 yılı Mayıs başı itibariyle yaklaşık 4 milyar lira borçlu olduğu bilgisini kaydederek 2025 yılında 6 milyar borçla devredilmişti. Şu anda geçen yılın gelir bütçesine oranı da %50'lere düştü dedi. Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin mali disiplin açısından güçlü bir noktada olduğunu ifade etti.
10: Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin mali disiplini 30 büyükşehir içerisinde en iyi belediyelerin en başında geliyor. Bizim şu andaki toplam borcumuzun gelir bütçemize oranı %25 gibi bir seviyelerde. MESKİ'de süratle mali disiplini sağlama yolunda çok da önemli aşamalar kaydetti.
9: Borçlanmanın kamu kurumları açısından doğal bir durum olduğunu belirten Başkan Seçer, borçsuz belediye olmaz. Ancak hesapsız, kitapsız, mantıksız o belediyenin gerçeklerine aykırı borçlanma olur. O da eleştiriye açıktır, eleştiriyi hak eder dedi.
10: Mutlaka belediyeler borçlu olur, özel şirketler borçlu olur, kamu kurumları borçlu olur, ülkeler borçlu olur ama onun da açıklanabilecek bir mantığı olması lazım. Gayet iyi yolda olduğumuzu da söyleyebilirim.
9: Sayıştay raporlarına değinen meclis üyelerine yanıt veren Başkan Seçer, ben denetimden asla kaçmam. Bilakis beni mutlu eder. Kurumumuzun dört dörtlük bir hizmet anlayışıyla hareket etmesi, yönetilmesi bir başkan için çok önemlidir. Benim değerime de değer katar. Bu son derece önemli diye konuştu. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
11: Her zaman, her yerde.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesine katılmak üzere gittiği Kazakistan'ın Türkistan şehrinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le görüştü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için Mayıs ayına yönelik toplam 1 milyar 844 milyon lira tutarındaki sosyal ve ekonomik destek ödemesinin hesaplara yatırıldığını açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatili süresince karayollarındaki trafik yoğunluğunun akıllı ulaşım sistemleri üzerinden anlık olarak takip edileceğini bildirdi. Trafiğin yoğun olduğu güzergahlarda turuncu ekiplerin 7/24 esasına göre görev yapacağını belirten Uraloğlu, yol güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Filosu'nun son üyesi Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'deki ilk görevi için Filos Limanı'ndan ayrıldığını ve böylece Karadeniz'deki sondaj gemisi sayısının 5'e çıktığını duyurdu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlık Taşra Teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 2610 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı. Yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın 2024 yılı KPSS B grubu puanı esas alınarak 18-24 Mayıs tarihleri arasında başvurular gerçekleştirilecek. Spor. Kadın Tekvando Milli Takımı 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda zirvede yer aldı. Paralimpik Tekvando Milli Takımı ise 2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nda hem genel hem erkekler hem de kadınlar da Avrupa şampiyonu oldu. Süper Lig'de bitime bir hafta kala küme düşmesinin kesinleştiği Kayserispor'da olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Gençler Birliği, Gaziantep FK ve Ankara Gücü'ne üçer dönem transfer yasağı cezası verdi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, basketbolun yalnızca sahada oynanan bir oyun değil, yaşam kültürü, dinamizmi ve sosyal etkileşimiyle büyüyen güçlü bir ekosistem olduğuna inanıyoruz. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'ni de tam olarak bu vizyonla sporun, gençliğin ve basketbol kültürünün yaşayan merkezi olarak konumlandırıyoruz dedi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6805 lira 31 kuruş, Amerikan doları 45 lira 53 kuruş, euro 53 lira 20 kuruş, sterlin 61 lira 12 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 54 sent, bir bitcoin 81.423 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.644 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'yla Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
0: 5 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0300

0: Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
0: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı

0: ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
2: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülke.

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak bilmem ne. Zor günlerimde hep sen yanımda vardın. Azer'in yürekten ezgileriyle heyecan doruğa ulaşacak

0: sanatları ve kültürü bu şölende hayat olacak. 17 Mayıs Pazar günü saat 12'de Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığı'nda gerçekleşecek olan gönüllerimizin birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Türk Şeker 5 kilo toz şeker 199.50. Beta 1 kilo Kızıldem çay 259.90. Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149.90. Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülkü.
8: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Mayıs ayı olan toplantısı ikinci birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında birimlerden gelen 14 ve komisyonlara havale edilen 26 madde olmak üzere toplam 40 madde görüşüldü. Toplantıda Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mersin Sinema Ofisi'nden iki görevlinin İspanya'nın Valladolid kentinde düzenlenecek olan etkinliğe gitmesine ilişkin ayrılan bütçenin görüşüldüğü maddeye şer koyan AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Tunçaz'a yanıt veren Başkan Seçer, Sinema Ofisi'nin görevi kendine has özellikleri olan Mersin'i bir plato görevi yapabilmesi adına hem ulusal hem de uluslararası arenada anlatabilmek dedi.
9: Ulusal bazda çekilen ve hem Türkiye'nin tanıtım geliri olan dizilerin burada çekilmesi Mersin'in tanıtımına da çok büyük katkı sunar. Her açıdan Türkiye'nin iz düşümü olarak nitelediğimiz Mersin'de hangi içerikte film çekerseniz çekin bir mekan bulabilirsiniz. Hangi içerikte olursa olsun aklınıza ne gelirse burada bulursunuz. Her şey var. 32 milyardan fazla bütçesi olan bir belediyenin, Türkiye'nin parlayan yıldızı dediğimiz Mersin için harcayacağımız birkaç bin euroyu eğer mesele edeceksek biz vizyon ortaya koyamayız.
8: Bir meclis üyesinin Mersin'de gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivali ile ilgili açıklamaları üzerine Başkan Seçer, bu konu ile ilgili siyaset yapıldığını belirterek Kültür Yolu Festivali'nin kentte ses getirmediğine dikkat çekti. Başkan Seçer, bir şehirde yapılan konserlerin, etkinliklerin ve festivallerin o kente katkı sunması gerektiğini işaret etti.
9: Benim Mersin'deki bu programa ne davetim var ne de haberim var. Biz Kültür Yolu Festivallerinin gereksiz ya da Mersin için uygun olmadığını mı söylüyoruz? Biz yapılış biçimini eleştiriyoruz. Diyoruz ki ya bunun madem böyle bir maliyet var bunun, bunu daha halkın katılımını sağlayarak yapmanız daha doğru olur. 10 kişiyle açılım değil. Binlerce insan gelsin. Siyasi parti farkı yapmaksızın oradan insanlar gelsin. O açılışta olsun.
8: AK Parti Meclis Üyesi Mustafa Tuğra'nın meclis toplantısı sırasında bir grup sözcüsü ya da meclis üyelerine ikinci kez söz verilmediğini ileri sürmesine, meclis çalışma yönetmeliğinden ilgili bölümü okuyarak yanıt veren Başkan Seçer, meclis üyelerine verilen söz ve sürelerde bir sınırlama getirmediklerini de hatırlattı.
9: Biz muhalefetin sesini hiçbir zaman kısmadık. Bilakis herkes söz alıyor, herkes fazlasıyla müsamaha gösteriyoruz, herkese de söz veriyoruz. Kavramları hem iyi doğru kullanalım hem doğru da yorumlayalım.
8: Öte yandan MESKİ olan genel kurul toplantısının ikinci birleşimi de Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda MESKİ'nin 2025 mali yılı kesin hesap cetveliyle gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, MESKİ'nin yapılandırılmış 1 milyar 215 milyon lira borcu olduğu bilgisini kaydetti.
9: Bunun 50 milyonluk kısmı 2023 yapılandırması, 60 milyonluk kısmı da küsuratı var. En son 2025'te yaptığımız yapılandırma. 2 Haziran'da son taksidini ödüyoruz. Geriden gelen her ay 2 milyon gibi cüzi bir miktar var. O kalıyor 50 milyon civarında. O da bize sorun teşkil edecek bir durum değil. Her ayda yeni tahakkukları zorunlu ödemeler kapsamında ödüyoruz.
8: Toplantıda MİSKİ'nin mali yapısına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Başkan Seçer, kurumun 2026 yılı Mayıs başı itibariyle yaklaşık 4 milyar lira borçlu olduğu bilgisini kaydederek 2025 yılında 6 milyar borçla devredilmişti. Şu anda geçen yılın gelir bütçesine oranı da %50'lere düştü dedi. Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin mali disiplin açısından güçlü bir noktada olduğunu ifade etti.
9: Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin mali disiplini 30 büyükşehir içerisinde en iyi belediyelerin en başında geliyor. Bizim şu andaki toplam borcumuzun gelir bütçemize oranı %25 gibi bir seviyelerde. MESKİ'de süratle mali disiplini sağlama yolunda çok da önemli aşamalar kaydetti.
8: Borçlanmanın kamu kurumları açısından doğal bir durum olduğunu belirten Başkan Seçer, borçsuz belediye olmaz. Ancak hesapsız, kitapsız, mantıksız o belediyenin gerçeklerine aykırı borçlanma olur. O da eleştiriye açıktır, eleştiriyi hak eder dedi.
9: Mutlaka belediyeler borçlu olur, özel şirketler borçlu olur, kamu kurumları borçlu olur, ülkeler borçlu olur ama onun da açıklanabilecek bir mantığı olması lazım. Gayet iyi yolda olduğumuzu da söyleyebilirim.
8: Sayıştay raporlarına değinen meclis üyelerine yanıt veren Başkan Seçer, ben denetimden asla kaçmam. Bilakis beni mutlu eder. Kurumumuzun dört dörtlük bir hizmet anlayışıyla hareket etmesi, yönetilmesi bir başkan için çok önemlidir. Benim değerime de değer katar. Bu son derece önemli diye konuştu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
10: Her zaman, her yerde.

0: Bugün 15 Mayıs Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin il genelinde 4-10 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılan asayiş denetimlerinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslardan toplam 900 şahıs yakalandı. Ayrıca 6 yabancı uyruklu şahıs düzensiz göçmen merkezine gönderildi. Mersin'de son bir haftada yapılan denetimlerde 123.273 araç kontrol edilirken 1107 araç trafikten men edildi. 1050 ticari taksi denetlendi. Mersin'de güvenlik güçlerinin son bir haftada uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 217 şahıstan 67'si tutuklandı. Yapılan aramalarda 2947 adet uyuşturucu hap, 32.011 gram uyuşturucu madde, 1 adet tabanca ve 50 tabanca fişeği ele geçirildi. Mersin'de ortalama hane halkı büyüklüğü 18 yılda büyük gerileme yaşadı. Tek kişilik hanelerin oranı yükseldi. Evliliklerde 11. Yalnız yaşayanlarda ise ilk 7'de yer alan Mersin, çocuksuz hane sayısında da ilk 7'de yer aldı. Mersin'in Akdeniz ilçesi Kazanlı mahallesindeki yağ fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 47 yaşındaki Süleyman Güner toprağa verildi. Fabrikada 7 yıldır saha personeli olarak çalıştığı öğrenilen Süleyman Güner'in patlama sırasında numune almak için tankın üzerinde bulunduğu öğrenildi. Bereçete uygulamasının pilot illerinden biri olan Mersin'de zirai ilaç bayileri sistem kaynaklı sorunlar nedeniyle ciddi ticari kayıplar yaşadıklarını belirterek bir defaya mahsus stok ve ceza affı istedi. CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Toroslar'da şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle zarar gören üreticiler için mecliste çağrıda bulunarak ilçe tarım müdürlüğü incelemelerini tamamlamıştır. Üreticilerimiz bir an önce bu hasarın giderilmesi yönünde yardım beklemektedir, dedi. Şişe Cam grubu Mersin'in Tarsus ilçesi Karadiken bölgesindeki düzenli depolama tesisi için kapasite artışına gitmek istiyor. Ormanlık alanda yer alan tesisin yaklaşık 3 milyon metreküp kapasitesi 10.289.323 metreküpe çıkarılmak isteniyor. Proje ile ilgili ÇED başvuru dosyası halkın görüşüne açılırken 10 Haziran 2026 tarihinde halkın katılım toplantısı düzenlenecek. Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Veysel Memiş, Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre %29 oranında artış sağladıklarını, en güçlü ivmeyi Cibuti, İran, Suudi Arabistan, Ürdün ve Tunus pazarlarında yakaladıklarını belirtti. Mersin'in Gülnar ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli gezen değriğinin hasadı başladı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde daha önceden tartıştığı şahsın yaya olarak gittiğini gören ve yanına motosikletle yaklaşan şüpheli koluna bıçakla kesik atıp kaçtı. Şüpheli kısa sürede yakalandı. Adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 18, en yüksek 23 derece olacak. Rüzgar güneyden 18 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldu. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak İlmam zor günlerimde hep sen yanımda vardın. Azeri

0: davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
3: her nesile. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş.

0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
1: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Tamek 830 gram domates salçası sadece 64.90. Sana 6x250 gram margarin 199.90. Prodex buzdolabı poşeti dörtlü 59.90. Teno yüzlü peçete sadece 13.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
0: Bazen 80'ler.
8: Oturmuşum, oturmuşum.
0: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
9: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.

Programa Kayahan'la başladık 1992 yılından. Beni anlamadın ya. Nilüfer'le devam ediyoruz. Aynı yıldayız. Şarkımız da Yeniden Sev. Hoş geldiniz.

Modası geçmeyen tek dönem 90'lar oldu desek yeridir. Müziği de unutulmuyor, yaşam stili de beraberinde getirdiği yeniliklerdi. 90'ları görmeyen nesil bile 90'ların her türlü detayına hakim. 90'lar hakkında bilmemiz gereken birkaç tane bilgiden bahsedeyim. Tetris. Tetris uzayda oynanan ilk oyun olma özelliği taşıyor. Bir dönem bugünün cep telefonu gibi kimsenin elinden düşürmediği Tetris'ler Rus astronot Spiro tarafından da çok seviliyor olmalı ki 93 yılında beraberinde uzaya götürüyor bu oyunu. Retro'ya 1995 yılından Metin Arolat'a ait Dert Değil şarkısını çaldık ve Mirkelam'la devam ediyoruz. 98 yılındayız.

Nefesin albümü 1993 yılında yayınlandı. Bu albümden seçtiğimiz şarkı Çatlasın Tüm Düşmanlar ve 2002 yılındayız. Nilkara İbrahimgil'in ilk albümü Nil Dünyası'ndan bugün sizlere çalacağım şarkı Pelin.

Devam ediyorum. Bugün nasıl ki iPhone hayatımızı domine ediyor, o zamanlarda en başta Nokia telefonlar geliyordu. Ve bu telefonda yılan oynamayanı ortamlarda çok da ciddiye almıyorlardı. Her ne kadar 90'ların sonuna yetişmiş olsa da 32 olmadı.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak bilmem ne. Zor günlerimde hep sen yanımda vardın. Azer'in yüreği

0: Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı. Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
4: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
3: Mersin Birlik 500 gram zeytin 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Torku 400 mililitre kolonya 74.90. Renax 60'lı bulaşık tableti 199.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Mayıs ayı olan toplantısı ikinci birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında birimlerden gelen 14 ve komisyonlara havale edilen 26 madde olmak üzere toplam 40 madde görüşüldü. Toplantıda Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mersin Sinema Ofisi'nden iki görevlinin İspanya'nın Valladolid kentinde düzenlenecek olan etkinliğe gitmesine ilişkin ayrılan bütçenin görüşüldüğü maddeye şerh koyan AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Tunçaz'a yanıt veren Başkan Seçer, Sinema Ofisi'nin görevi kendine has özellikleri olan Mersin'i bir plato görevi yapabilmesi adına hem ulusal hem de uluslararası arenada anlatabilmek dedi.
11: Ulusal bazda çekilen ve hem Türkiye'nin tanıtım geliri olan dizilerin burada çekilmesi Mersin'in tanıtımına da çok büyük katkı sunar. Her açıdan Türkiye'nin iz düşümü olarak nitelediğimiz Mersin'de hangi içerikte film çekerseniz çekin bir mekan bulabilirsiniz. Hangi içerikte olursa olsun aklınıza ne gelirse burada bulursunuz. Her şey var. 32 milyardan fazla bütçesi olan bir belediyenin, Türkiye'nin parlayan yıldızı dediğimiz Mersin için harcayacağımız birkaç bin euroyu eğer mesele edeceksek biz vizyon ortaya koyamayız.
10: Bir meclis üyesinin Mersin'de gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivali ile ilgili açıklamaları üzerine Başkan Seçer, bu konu ile ilgili siyaset yapıldığını belirterek Kültür Yolu Festivali'nin kentte ses getirmediğine dikkat çekti. Başkan Seçer, bir şehirde yapılan konserlerin, etkinliklerin ve festivallerin o kente katkı sunması gerektiğini işaret etti.
11: Benim Mersin'deki bu programa ne davetim var ne de haberim var. Biz Kültür Yolu Festivallerinin gereksiz ya da Mersin için uygun olmadığını mı söylüyoruz? Biz yapılış biçimini eleştiriyoruz. Diyoruz ki ya bunun madem böyle bir maliyet var bunun, bunu daha halkın katılımını sağlayarak yapmanız daha doğru olur. 10 kişiyle açılım değil. Binlerce insan gelsin. Siyasi parti farkı yapmaksızın oradan insanlar gelsin. O açılışta olsun.
10: AK Parti Meclis Üyesi Mustafa Turan'ın meclis toplantısı sırasında bir grup sözcüsü ya da meclis üyelerine ikinci kez söz verilmediğini ileri sürmesine, meclis çalışma yönetmeliğinden ilgili bölümü okuyarak yanıt veren Başkan Seçer, meclis üyelerine verilen söz ve sürelerde bir sınırlama getirmediklerini de hatırlattı.
11: Biz muhalefetin sesini hiçbir zaman kısmadık. Bilakis herkes söz alıyor, herkes fazlasıyla müsamaha gösteriyoruz, herkese de söz veriyoruz. Kavramları hem iyi doğru kullanalım hem doğru da yorumlayalım.
10: Öte yandan MESK'i olan genel kurul toplantısının ikinci birleşimi de Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda MESK'in 2025 mali yılı kesin hesap cetveliyle gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, MESK'in yapılandırılmış 1 milyar 215 milyon lira borcu olduğu bilgisini kaydetti.
11: Bunun 50 milyonluk kısmı 2023 yapılandırması, 60 milyonluk kısmı da küsuratı var. En son 2025'te yaptığımız yapılandırma. 2 Haziran'da son taksidini ödüyoruz. Geriden gelen her ay 2 milyon gibi cüzi bir miktar var. O kalıyor 50 milyon civarında. O da bize sorun teşkil edecek bir durum değil. Her ayda yeni tahakkukları zorunlu ödemeler kapsamında ödüyoruz.
10: Toplantıda MESK'in mali yapısına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Başkan Seçer, kurumun 2026 yılı Mayıs başı itibariyle yaklaşık 4 milyar lira borçlu olduğu bilgisini kaydederek 2025 yılında 6 milyar borçla devredilmişti. Şu anda geçen yılın gelir bütçesine oranı da %50'lere düştü dedi. Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin mali disiplin açısından güçlü bir noktada olduğunu ifade etti.
11: Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin mali disiplini 30 büyükşehir içerisinde en iyi belediyelerin en başında geliyor. Bizim şu andaki toplam borcumuzun gelir bütçemize oranı %25 gibi bir seviyelerde. MESK'de süratle mali disiplini sağlama yolunda çok da önemli aşamalar kaydetti.
10: Borçlanmanın kamu kurumları açısından doğal bir durum olduğunu belirten Başkan Seçer, borçsuz belediye olmaz. Ancak hesapsız, kitapsız, mantıksız o belediyenin gerçeklerine aykırı borçlanma olur. O da eleştiriye açıktır, eleştiriyi hak eder dedi.
11: Mutlaka belediyeler borçlu olur. Özel şirketler borçlu olur, kamu kurumları borçlu olur, ülkeler borçlu olur ama onun da açıklanabilecek bir mantığı olması lazım. Gayet iyi yolda olduğumuzu da söyleyebilirim.
10: Sayıştay raporlarına değinen meclis üyelerine yanıt veren Başkan Seçer, ben denetimden asla kaçmam. Bilakis beni mutlu eder. Kurumumuzun dört dörtlük bir hizmet anlayışıyla hareket etmesi, yönetilmesi bir başkan için çok önemlidir. Benim değerime de değer katar. Bu son derece önemli diye konuştu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.

İlk olarak 1998 yılında yayımlansa da 93'te İngilizce'ye çevrilmesiyle Amerika'da satış rekorları kırıyor ve zirveye yerleşiyor. Ve bu vesileyle 90'ların en çok satan kitabı unvanını alıyor. Öyle ki 2002'ye kadar süren bu furya simyacıyı gelmiş geçmiş en çok satan Portekizce kitap haline getirdi. 90'lı yılların şarkılarını çalıyoruz ve bu arada 90'lar hakkında da ilginç bilgiler vermeye devam ediyorum sizlere. Şahsenem 2000 yılından Efsane Aşk albümünden Yüreğim Meskendir Aşka dedi ve 93 yılını atlıyoruz. Sinan Erkoç, Uykularım Delik Deşik şimdi bizimle.

kalbime, ellerine sağlık. Sonrasında bugün programımızın kapanış şarkısını Yıldız Tilbe'nin Delikanlım albümünden seçtik. 1994 yılındayız. Sevdanın tadı. Görüşmek üzere.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Kazakistan'ın Türkistan şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesi öncesinde gerçekleştirilen Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katıldı. Şanlıurfa'da jandarma ekiplerince zehir tacirlerine yönelik düzenlenen geniş kapsamlı operasyonda gözaltına alınan 95 şüpheliden 88'i tutuklandı. Jandarma Genel Komutanlığı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 61 şüpheliden 58'inin tutuklandığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kamu kurumları denetim faaliyetleri değerlendirme toplantısı düzenlendi. Yılmaz, insanı merkeze alan bir kamu hizmeti sunumu anlayışıyla kamu denetim sisteminin etkinliğini artırarak vatandaşlarımızın yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütüyoruz dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni düzenlemeyle doğum izni süresine ilave edilen 8 haftalık izin hakkından yararlanmak isteyen anneler için bugün başvuruların tamamlanacağını açıkladı. Spor. Kadın Tekvando Milli Takımı 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda zirvede yer aldı. Paralimpik Tekvando Milli Takımı ise 2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nda hem genel hem erkekler hem de kadınlar da Avrupa şampiyonu oldu. Süper Lig'de bitime bir hafta kala küme düşmesinin kesinleştiği Kayserispor'da olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Gençler Birliği, Gaziantep FK ve Ankara Gücü'ne üçer dönem transfer yasağı cezası verdi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, basketbolun yalnızca sahada oynanan bir oyun değil, yaşam kültürü, dinamizmi ve sosyal etkileşimiyle büyüyen güçlü bir ekosistem olduğuna inanıyoruz. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'ni de tam olarak bu vizyonla sporun, gençliğin ve basketbol kültürünün yaşayan merkezi olarak konumlandırıyoruz dedi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6805 lira 31 kuruş, Amerikan doları 45 lira 53 kuruş, euro 53 lira 20 kuruş, sterlin 61 lira 12 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 54 sent, bir bitcoin 81.423 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.644 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'yla Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
3: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlık

0: bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
0: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
2: her mesele. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
8: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
7: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
10: Radyo Ülke.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
5: Bilmem mi? Zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
4: Azer'in yürekten ezgileriyle heyecan doruğa ulaşacak.

0: Özdemir, Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı. Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
2: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Kurabiyeciler ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticareti. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Mayıs ayı olan toplantısı ikinci birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında birimlerden gelen 14 ve komisyonlara havale edilen 26 madde olmak üzere toplam 40 madde görüşüldü. Toplantıda Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mersin Sinema Ofisi'nden iki görevlinin İspanya'nın Valladolid kentinde düzenlenecek olan etkinliğe gitmesine ilişkin ayrılan bütçenin görüşüldüğü maddeye şer koyan AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Tunçaz'a yanıt veren Başkan Seçer, Sinema Ofisi'nin görevi kendine has özellikleri olan Mersin'i bir plato görevi yapabilmesi adına hem ulusal hem de uluslararası arenada anlatabilmek dedi.
5: Ulusal bazda çekilen ve hem Türkiye'nin tanıtım geliri olan dizilerin burada çekilmesi Mersin'in tanıtımına da çok büyük katkı sunar. Her açıdan Türkiye'nin iz düşümü olarak nitelediğimiz Mersin'de hangi içerikte film çekerseniz çekin bir mekan bulabilirsiniz. Hangi içerikte olursa olsun aklınıza ne gelirse burada bulursunuz. Her şey var. 32 milyardan fazla bütçesi olan bir belediyenin, Türkiye'nin parlayan yıldızı dediğimiz Mersin için harcayacağımız birkaç bin euroyu eğer mesele edeceksek biz vizyon ortaya koyamayız.
4: Bir meclis üyesinin Mersin'de gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivali ile ilgili açıklamaları üzerine Başkan Seçer, bu konu ile ilgili siyaset yapıldığını belirterek Kültür Yolu Festivali'nin kentte ses getirmediğine dikkat çekti. Başkan Seçer, bir şehirde yapılan konserlerin, etkinliklerin ve festivallerin o kente katkı sunması gerektiğini işaret etti.
5: Benim Mersin'deki bu programa ne davetim var ne de haberim var. Biz Kültür Yolu Festivallerinin gereksiz ya da Mersin için uygun olmadığını mı söylüyoruz? Biz yapılış biçimini eleştiriyoruz. Diyoruz ki ya bunun madem böyle bir maliyet var bunun, bunu daha halkın katılımını sağlayarak yapmanız daha doğru olurdu. 10 kişiyle açılım değil. Binlerce insan gelsin. Siyasi parti farkı yapmaksızın oradan insanlar gelsin. O açılışta olsun.
4: AK Parti Meclis Üyesi Mustafa Tuğra'nın meclis toplantısı sırasında bir grup sözcüsü ya da meclis üyelerine ikinci kez söz verilmediğini ileri sürmesine, meclis çalışma yönetmeliğinden ilgili bölümü okuyarak yanıt veren Başkan Seçer, meclis üyelerine verilen söz ve sürelerde bir sınırlama getirmediklerini de hatırlattı.
5: Biz muhalefetin sesini hiçbir zaman kısmadık. Bilakis herkes söz alıyor, herkes fazlasıyla müsamaha gösteriyoruz, herkese de söz veriyoruz. Kavramları hem iyi doğru kullanalım hem doğru da yorumlayalım.
4: Öte yandan MESKİ olan genel kurul toplantısının ikinci birleşimi de Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda MESKİ'nin 2025 mali yılı kesin hesap cetveliyle gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, MESKİ'nin yapılandırılmış 1 milyar 215 milyon lira borcu olduğu bilgisini kaydetti.
5: Bunun 50 milyonluk kısmı 2023 yapılandırması, 60 milyonluk kısmı da küsuratı var. En son 2025'te yaptığımız yapılandırma. 2 Haziran'da son taksidini ödüyoruz. Geriden gelen her ay 2 milyon gibi cüzi bir miktar var. O kalıyor 50 milyon civarında. O da bize sorun teşkil edecek bir durum değil. Her ayda yeni tahakkukları zorunlu ödemeler kapsamında ödüyoruz.
4: Toplantıda MESKİ'nin mali yapısına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Başkan Seçer, kurumun 2026 yılı Mayıs başı itibariyle yaklaşık 4 milyar lira borçlu olduğu bilgisini kaydederek 2025 yılında 6 milyar borçla devredilmişti. Şu anda geçen yılın gelir bütçesine oranı da %50'lere düştü dedi. Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin mali disiplin açısından güçlü bir noktada olduğunu ifade etti.
5: Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin mali disiplini 30 büyükşehir içerisinde en iyi belediyelerin en başında geliyor. Bizim şu andaki toplam borcumuzun gelir bütçemize oranı %25 gibi bir seviyelerde. MESKİ'de, SURAT'te mali disiplini sağlama yolunda çok da önemli aşamalar kaydetti.
4: Borçlanmanın kamu kurumları açısından doğal bir durum olduğunu belirten Başkan Seçer, borçsuz belediye olmaz. Ancak hesapsız, kitapsız, mantıksız o belediyenin gerçeklerine aykırı borçlanma olur. O da eleştiriye açıktır, eleştiriyi hak eder dedi.
5: Mutlaka belediyeler borçlu olur, özel şirketler borçlu olur, kamu kurumları borçlu olur, ülkeler borçlu olur ama onun da açıklanabilecek bir mantığı olması lazım. Gayet iyi yolda olduğumuzu da söyleyebilirim.
4: Sayıştay raporlarına değinen meclis üyelerine yanıt veren Başkan Seçer, ben denetimden asla kaçmam. Bilakis beni mutlu eder. Kurumumuzun dört dörtlük bir hizmet anlayışıyla hareket etmesi, yönetilmesi bir başkan için çok önemlidir. Benim değerime de değer katar. Bu son derece önemli diye konuştu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
6: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu. Radyo.

0: Bugün 15 Mayıs Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin il genelinde 4-10 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılan asayiş denetimlerinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslardan toplam 900 şahıs yakalandı. Ayrıca 6 yabancı uyruklu şahıs düzensiz göçmen merkezine gönderildi. Mersin'de son bir haftada yapılan denetimlerde 123.273 araç kontrol edilirken 1107 araç trafikten men edildi. 1050 ticari taksi denetlendi. Mersin'de güvenlik güçlerinin son bir haftada uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 217 şahıstan 67'si tutuklandı. Yapılan aramalarda 2947 adet uyuşturucu hap, 32.011 gram uyuşturucu madde, 1 adet tabanca ve 50 tabanca fişeği ele geçirildi. Mersin'de ortalama hane halkı büyüklüğü 18 yılda büyük gerileme yaşadı. Tek kişilik hanelerin oranı yükseldi. Evliliklerde 11. Yalnız yaşayanlarda ise ilk 7'de yer alan Mersin, çocuksuz hane sayısında da ilk 7'de yer aldı. Mersin'in Akdeniz ilçesi Kazanlı mahallesindeki yağ fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 47 yaşındaki Süleyman Güner toprağa verildi. Fabrikada 7 yıldır saha personeli olarak çalıştığı öğrenilen Süleyman Güner'in patlama sırasında numune almak için tankın üzerinde bulunduğu öğrenildi. Bereçete uygulamasının pilot illerinden biri olan Mersin'de zirai ilaç bayileri sistem kaynaklı sorunlar nedeniyle ciddi ticari kayıplar yaşadıklarını belirterek bir defaya mahsus stok ve ceza affı istedi. CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Toroslar'da şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle zarar gören üreticiler için mecliste çağrıda bulunarak ilçe tarım müdürlüğü incelemelerini tamamlamıştır. Üreticilerimiz bir an önce bu hasarın giderilmesi yönünde yardım beklemektedir, dedi. Şişe Cam grubu Mersin'in Tarsus ilçesi Karadiken bölgesindeki düzenli depolama tesisi için kapasite artışına gitmek istiyor. Ormanlık alanda yer alan tesisin yaklaşık 3 milyon metreküp kapasitesi 10.289.323 metreküpe çıkarılmak isteniyor. Proje ile ilgili ÇED başvuru dosyası halkın görüşüne açılırken 10 Haziran 2026 tarihinde halkın katılım toplantısı düzenlenecek. Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Veysel Memiş, Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre %29 oranında artış sağladıklarını, en güçlü ivmeyi Cibuti, İran, Suudi Arabistan, Ürdün ve Tunus pazarlarında yakaladıklarını belirtti. Mersin'in Güller ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli gezen değriğinin hasadı başladı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde daha önceden tartıştığı şahsın yaya olarak gittiğini gören ve yanına motosikletle yaklaşan şüpheli koluna bıçakla kesik atıp kaçtı. Şüpheli kısa sürede yakalandı. Adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 18, en yüksek 23 derece olacak. Rüzgar güneyden 18 kilometre hızla esecek.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112-112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü birlik ve kardeşlik

0: Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir.
0: Hepimizin birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 10...

0: annesi. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
7: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülkü.
11: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
10: Radyo Ülkü.
12: Son 2 3

0: Güngül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

Herkese merhabalar. Güzel bir cuma günü. Cuma günlerini herkes çok sever biliyorum. 15 Mayıs'ı göstermekte takvim. Bu güzel cuma gününde Gül Güne Gül'le her zaman olduğu gibi radyolarınızdan sizlere ulaşmaya başladı bile. Hoş geldiniz.

yanından en ilginç batıl inanışlardan bahsedeceğim. Bilimsel ve mantıksal bir dayanağı olmayan ama tüm dünyada pek çok kültürde muhakkak bir ibaresi bulunan batıl inançlar. Beklenmedik bir anda yaşamımıza yön verebiliyorlar biliyorsunuz. Eski zamanlardaki paganist inançlarda var olan davranışlarla bağlantı kurabileceğimiz batıl inançlar nesilden nesile aktarılıyor ve bir sonucu olmasa dahi günlük yaşantımızın böyle bir köşesinde bizi galiba içine çekmeyi başarıyor. Bilindik örnekleri epey fazla. İşte kara kedidir, merdiven altıdır, su dökmektir. Daha birçok farklı inanış biçimi var. Gün geçtikçe kendilerini yenilerini de ekliyorlar tabii ki. Ben bugün size yalnızca ülkemizde sınırlı kalmayarak dünyanın dört bir yanındaki en batıl inançlardan bahsedeceğim. Ek güzel şarkısının sonrasında da anlatmaya başlayayım istiyorum. Ne dersiniz?

Gül Güne Gül'le de bugün dünyanın dört bir yanındaki en ilginç batıl inançları konuşuyoruz. Uzun ince bir boyunla başlamak isterim. Lakapları zürafa kızlardır, padaunkların. Asya'da Tayland ülkelerinde yaşamlarını idame ettiriyor bu insanlar. Dünyadaki en uzun boyuna sahip olma kriterlerini taşıyan Kaya halkının alt kolu olan zürafa kadınlar boyunlarına geçirdikleri pirinç halkalarla yaşamlarını sürdürüyorlar. Halkaları yalnızca boyunlarına takmakla kalmıyorlar, kol ve ayaklarına da geçiriyorlar. Çocukluk yaşlardan itibaren bu halkalarla yaşamayı öğrenen kadınlara her yıl yeni bir halka daha takılıyor. Uyumaları oldukça zor diyor bize kaynaklar. Yatarken bir tahtadan destek aldıklarını da internette gördüm. Neredeyse 10 kiloyu bulan halkalar çıkarıldıktan sonra boyun böyle ağırlığa alışkın olmadığı için maalesef kırılmalar ve sakatlanmalar yaşayabiliyor. Pirinç halka geleneğine göre kadınlar bir kaplanın onları yememesi için köle olmamak amacıyla çirkin görünmeyi seçtikleri ve tam tersi olarak da bu halkaların vücutlarını güzel gösterdiklerine inandıkları için çeşitli acıları çekiyorlar ve halkalarla yaşamayı öğreniyorlar. İster miydiniz boynunuzda böyle kocaman halkalar olsun ve her sene bir yenisi eklensin o halkaların üzerine? Bu çağda gerçekten insanların bu kadar cahil kalabilmesi de büyük meziyet diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum hemfikir miyiz bu konuda?

Gül Güne de bugün dünyanın dört bir yanından en ilginç batıl inançlardan konuşuyoruz. Çift sayılı çiçekleri anlatacağım bu sefer de size. Slavlardan beri süren bir gelenek nedeniyle Ruslar kendilerine verilen çift sayılı çiçekleri çok da sevmiyorlar. Hatta inanışları gereği çift sayıda verilen çiçeklerden bir parça da korkuyorlar. Çift olarak verilen çiçeklerin uğursuzluk ve ölüm getirdiğine inanmışlar çünkü. İşte 2, 4 ve 6 gibi rakamlara sahip çiçeklerin yanına muhakkak bir tane daha ekleyip bu sayıyı teke tamamlama zorunluluğu getiriliyor. Aksi halde ufak bir sürpriz yapmak isteyen bir yabancı büyük bir hüsranla karşılaşabiliyor. Çift sayıda çiçekler yalnızca cenaze törenlerinde ve mezarlarda kullanılıyor. O bölgelerde aynı zamanda Ruslar karanfilin savaş sembolü olduğunu düşünen bir millet ve özellikle kırmızı karanfili evlerine bile sokmak istemiyorlar.

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
3: Bilmem ne, zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
2: Azer'in yürüyüşü.

0: de hayat olacak. 17 Mayıs Pazar günü saat 12'de Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığı'nda gerçekleşecek olan gönüllerimizin birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Türk şeker 5 kilo toz şeker 199.50. Beta 1 kilo kızıldem çay 259.90. Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149.90. Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Mayıs ayı olan toplantısı ikinci birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında birimlerden gelen 14 ve komisyonlara havale edilen 26 madde olmak üzere toplam 40 madde görüşüldü. Toplantıda Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mersin Sinema Ofisi'nden iki görevlinin İspanya'nın Valladolid kentinde düzenlenecek olan etkinliğe gitmesine ilişkin ayrılan bütçenin görüşüldüğü maddeye şer koyan AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Tunçaz'a yanıt veren Başkan Seçer, sinema ofisinin görevi kendine has özellikleri olan Mersin'i bir plato görevi yapabilmesi adına hem ulusal hem de uluslararası arenada anlatabilmek dedi.
9: Ulusal bazda çekilen ve hem Türkiye'nin tanıtım geliri olan dizilerin burada çekilmesi Mersin'in tanıtımına da çok büyük katkı sunar. Her açıdan Türkiye'nin iz düşümü olarak nitelediğimiz Mersin'de hangi içerikte film çekerseniz çekin bir mekan bulabilirsiniz. Hangi içerikte olursa olsun aklınıza ne gelirse burada bulursunuz. Her şey var. 32 milyardan fazla bütçesi olan bir belediyenin, Türkiye'nin parlayan yıldızı dediğimiz Mersin için harcayacağımız birkaç bin euroyu eğer mesele edeceksek biz vizyon ortaya koyamayız.
8: Bir meclis üyesinin Mersin'de gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivali ile ilgili açıklamaları üzerine Başkan Seçer, bu konu ile ilgili siyaset yapıldığını belirterek Kültür Yolu Festivali'nin kentte ses getirmediğine dikkat çekti. Başkan Seçer, bir şehirde yapılan konserlerin, etkinliklerin ve festivallerin o kente katkı sunması gerektiğini işaret etti.
9: Benim Mersin'deki bu programa ne davetim var ne de haberim var. Biz Kültür Yolu Festivallerinin gereksiz ya da Mersin için uygun olmadığını mı söylüyoruz? Biz yapılış biçimini eleştiriyoruz. Diyoruz ki ya bunun madem böyle bir maliyet var bunun, bunu daha halkın katılımını sağlayarak yapmanız daha doğru olur. 10 kişiyle açılım değil. Binlerce insan gelsin. Siyasi parti farkı yapmaksızın oradan insanlar gelsin. O açılışta olsun.
8: AK Parti Meclis Üyesi Mustafa Tuğra'nın meclis toplantısı sırasında bir grup sözcüsü ya da meclis üyelerine ikinci kez söz verilmediğini ileri sürmesine, meclis çalışma yönetmeliğinden ilgili bölümü okuyarak yanıt veren Başkan Seçer, meclis üyelerine verilen söz ve sürelerde bir sınırlama getirmediklerini de hatırlattı.
9: Biz muhalefetin sesini hiçbir zaman kısmadık. Bilakis herkes söz alıyor, herkes fazlasıyla müsamaha gösteriyoruz, herkese de söz veriyoruz. Kavramları hem iyi doğru kullanalım hem doğru da yorumlayalım.
8: Öte yandan MESKİ olan genel kurul toplantısının ikinci birleşimi de Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda MESKİ'nin 2025 mali yılı kesin hesap cetveliyle gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, MESKİ'nin yapılandırılmış 1 milyar 215 milyon lira borcu olduğu bilgisini kaydetti.
9: Bunun 50 milyonluk kısmı 2023 yapılandırması, 60 milyonluk kısmı da küsuratı var. En son 2025'te yaptığımız yapılandırma. 2 Haziran'da son taksidini ödüyoruz. Geriden gelen her ay 2 milyon gibi cüzi bir miktar var. O kalıyor 50 milyon civarında. O da bize sorun teşkil edecek bir durum değil. Her ayda yeni tahakkukları zorunlu ödemeler kapsamında ödüyoruz.
8: Toplantıda MİSKİ'nin mali yapısına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Başkan Seçer, kurumun 2026 yılı Mayıs başı itibariyle yaklaşık 4 milyar lira borçlu olduğu bilgisini kaydederek 2025 yılında 6 milyar borçla devredilmişti. Şu anda geçen yılın gelir bütçesine oranı da %50'lere düştü dedi. Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin mali disiplin açısından güçlü bir noktada olduğunu ifade etti.
9: Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin mali disiplini 30 büyükşehir içerisinde en iyi belediyelerin en başında geliyor. Bizim şu andaki toplam borcumuzun gelir bütçemize oranı %25 gibi bir seviyelerde. MESKİ'de süratle mali disiplini sağlama yolunda çok da önemli aşamalar kaydetti.
8: Borçlanmanın kamu kurumları açısından doğal bir durum olduğunu belirten Başkan Seçer, borçsuz belediye olmaz. Ancak hesapsız, kitapsız, mantıksız o belediyenin gerçeklerine aykırı borçlanma olur. O da eleştiriye açıktır, eleştiriyi hak eder dedi.
9: Mutlaka belediyeler borçlu olur, özel şirketler borçlu olur, kamu kurumları borçlu olur, ülkeler borçlu olur ama onun da açıklanabilecek bir mantığı olması lazım. Gayet iyi yolda olduğumuzu da söyleyebilirim.
8: Sayıştay raporlarına değinen meclis üyelerine yanıt veren Başkan Seçer, ben denetimden asla kaçmam. Bilakis beni mutlu eder. Kurumumuzun dört dörtlük bir hizmet anlayışıyla hareket etmesi, yönetilmesi bir başkan için çok önemlidir. Benim değerime de değer katar. Bu son derece önemli diye konuştu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
10: En iyi müzik, en iyi program.

yanındaki en ilginç batıl inançları konuşuyoruz. Zorunlu yüz dövmelerini anlatacağım şimdi de size. Kuzey Afrika'da geniş bir coğrafyada çoğunlukla göçebe olarak yaşayan Berberiler en eski kabilelerden bir tanesi olma özelliğini koruyor. Berberi halkı İbranice'ye yakın sayılan bir dil kullanıyor. Arap halklarının içerisinde yaşamlarını idame ettiriyorlar. Kendi örf ve adetlerine sahip çıkmaya da devam ediyorlar. Kutsallığını kabul ettikleri mavi ve yeşil karışımı bir renk olan boyayla özellikle kabilenin kadınları yüzlerine, işte baldırlarına ya da kollarına dövmeler yapıyorlar. Dövmenin kutsal bir gelenek olduğu inancına sahip olan halk, dövmeciliği bir sanat dalına dönüştürmeyi başarmış. Dövmesiz göremeyeceğiniz kadınlara sahip olan Berberi halkı, yaşadığı çetin çatışmalar ve zorlu yaşamların sonucu olarak kadınların ve erkeklerin birlikte güçlü olduğu göçebe bir toplum düzeni sürdürmeye çabalayan milletlerden bir tanesi.

Birlikteyiz Gül Güne Gül'le de dünyanın dört bir yanındaki ilginç batıl inançları konuşuyoruz. Şimdi size bakımlı ölülerden bahsedeceğim. Biraz belki korkacaksınız. Endonezya'daki Troa halkı ölmüş olan sevdiklerini her yıl düzenli olarak mezarlarından çıkarıp bakımlarını yapıyor. Onları giydiriyorlar ve süslüyorlar. Ölü kişileri onurlandırdıklarını düşünüyorlar. Aynı zamanda hasret gidererek kendilerinin de bu ritüel sayesinde yeni nesillere bir örnek teşkil edeceğine inanıyorlar. Halk ölülere en güzel kıyafeti giydirdikten sonra onları açık tabutlarla birlikte kendi topraklarında gezdiriyorlar ve bunun bir tür hatırlatma aracı olduğunu benimsiyorlar. Bu konuyla alakalı bir belgesel izlemiştim. Gerçekten kabus gibi. Oradaki insanlar büyük travmalar yaşıyorlar bana soracak olursanız. Özellikle modern zamanlarda süsledikleri cesetlerle fotoğraflar dahi çektiriyor kabile üyeleri. Aynı zamanda bebek ve çocuk cesetlerini de süslemek ve gezdirmekten geri kalmıyorlar. Gezme süresi dolan ölü kişiler tekrar mezarlarına konuyorlar ve dualar eşliğinde yapılan bu final sahnesi törenin bir dahaki yıla kadar gerçekleşmeyeceğini belirtiyor. Bu törenler sırasında öyle çok da fazla turist görmek istemiyorlar aralarında. O izlediğim belgeselde bunu da görmüştüm. Böyle insanlara çok zalimce ya da çok yabani davranıyorlar. Eğer böyle bir niyetiniz varsa gidip görmek isterim ben bunu derseniz aklınızın bir köşesinde bulunsun. Gerçi böyle bir töreni kim görmek isteyebilir bilemiyorum ama...

Dünyanın dört bir yanındaki en ilginç batıl inançları konuşuyoruz. Sırada korkulan sayı var. 13 sayısı. Evet, doğru tahmin ettiniz. Tarihteki ve dinlerdeki çeşitli olaylar yüzünden hep uğursuz olarak kabul edilmiş. 13 sayısının uğursuz olduğu inancı özellikle de bir cuma gününe denk gelirse bazı toplumlar tarafından bir felaket günü olarak nitelendiriliyor. Mitolojik ve dini hikayelere baktığımızda da aslında 12 kişilik yemeklere sonradan katılan davetsiz misafirlerin 13. kişi olduğunu ve ardından büyük bir talihsizlikle öldüğünü okuyoruz. Hala çoğu toplumda yemeklerde 13 kişi olmamaya özen gösteriyor. İşte ne bileyim, asansörlerde 13 sayısını göremiyoruz. Uçaklarda 13 numaralı koltuk olmayabiliyor. Trafik kazaları gibi hadiselerin de genelde 13. Cuma'ya denk geldiğine inanıyor insanlar. Ama pek çok farklı kültürde 13 sayısını tam aksine uğurlu bir sayı olarak görüyor ve şans getirdiğine yönelik söylemler yer alıyor. Adına yapılmış onlarca film bile var 13'ün. Sizce gerçekten de kötü bir talih mi temsil ediyor, yoksa herhangi bir sayı mı? Bana soracak olursanız ben herhangi bir sayı derim. Hiç de bozmaz 13. kata çıkmak ya da 13 numaralı koltukta oturmak ya da evime 13 kişi davet etmek beni. Bu tarihte kaldım artık, böyle şeyler gerçekten. Seviyorum.

0: Gelişmelerle karşınızdayım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Kazakistan'ın Türkistan şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesi öncesinde gerçekleştirilen Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katıldı. Şanlıurfa'da jandarma ekiplerince zehir tacirlerine yönelik düzenlenen geniş kapsamlı operasyonda gözaltına alınan 95 şüpheliden 88'i tutuklandı. Jandarma Genel Komutanlığı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 61 şüpheliden 58'inin tutuklandığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kamu kurumları denetim faaliyetleri değerlendirme toplantısı düzenlendi. Yılmaz, insanı merkeze alan bir kamu hizmeti sunumu anlayışıyla kamu denetim sisteminin etkinliğini artırarak vatandaşlarımızın yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütüyoruz dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni düzenlemeyle doğum izni süresine ilave edilen 8 haftalık izin hakkından yararlanmak isteyen anneler için bugün başvuruların tamamlanacağını açıkladı. Spor. Kadın Tekvando Milli Takımı 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda zirvede yer aldı. Paralimpik Tekvando Milli Takımı ise 2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nda hem genel hem erkekler hem de kadınlar da Avrupa şampiyonu oldu. Süper Lig'de bitime bir hafta kala küme düşmesinin kesinleştiği Kayserispor'da olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Gençler Birliği, Gaziantep FK ve Ankara Gücü'ne üçer dönem transfer yasağı cezası verdi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, basketbolun yalnızca sahada oynanan bir oyun değil, yaşam kültürü, dinamizmi ve sosyal etkileşimiyle büyüyen güçlü bir ekosistem olduğuna inanıyoruz. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'ni de tam olarak bu vizyonla sporun, gençliğin ve basketbol kültürünün yaşayan merkezi olarak konumlandırıyoruz dedi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6805 lira 31 kuruş, Amerikan doları 45 lira 53 kuruş, euro 53 lira 20 kuruş, sterlin 61 lira 12 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 54 sent, bir bitcoin 81.423 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.644 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'yla Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyoyu ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak İlmem mi? Zor günlerimde hep sen yanımda vardın. Azer'in yüreği

0: Gülden mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül, her mesele. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99. Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
3: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
2: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
4: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
5: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
4: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir, Mersin.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Her zaman, her yer.

Gül Güne Gül'le de bugün dünyanın dört bir yanındaki en ilginç batıl inançları konuşuyoruz. Sırada Hindistan ve kutsal inekler var. Baş tanrılarının bir ineğin vücudunda olduğunu düşünen Hindistan halkı ineğe paha biçilemez kutsal bir değer atfediyor biliyorsunuz. İneklere tapmıyorlar ancak asla zarar vermiyorlar ve onları koruyorlar. İnek etinin yenmesinin kesinlikle yasak olduğu bu kültürde ineklerin çoğu şehrin sokaklarında böyle istedikleri gibi rahat rahat geziyorlar. Hatta trafik bile duruyor. İneğin kuyruğunu tutmak bir yemin ifadesinin gösteriş biçimi sayılıyor. Hintliler maalesef ineğin dışkılarıyla kendilerini yıkıyorlar ve böylece kötü ruhlardan ve düşüncelerden arındıklarına inanıyorlar. İneğe zarar veren biri olursa ona maddi bir ceza uygulanmıyor ama suçlu kişi toplumdan soyutlanıyor ve kutsal sayılan ibadetleri yapması da yasaklanıyor. Bitti mi dersiniz? Bitmedi. Enteresan bambu kafeslerden de bahsedeceğim size şarkıların sonrasında. Okay.

Nurgül Ergül'le de bugün dünyanın dört bir yanındaki en ilginç batıl inançları konuşuyoruz. Enteresan bambu kafesleri anlatacağım demiştim. Bir başka vahşi gelenek aslında bu da. Papua Yeni Gine'de yaşayan Moro Beliler gerçekleştiriyor bu geleneği. Kabile halkı ölülerinin enerjisini yaşayanlara geçirmek için mezarlara koymadan önce cesetlerin çeşitli yerlerinden kesikler açarak içerideki yağı akıtıp kurutuyorlar. Bambu çubuklarını karınlarına batırarak yağları bir yerde topluyorlar ve diğer kabile vatandaşlarını bu yağlarla yağlıyorlar. Gerçekten korkunç değil mi? Bazense bu atık yağlar yemeklerde kullanılıyor. Daha da korkuncu. Yağ işlemi gerçekleştirildikten sonra tütsülenen cesetler bambu kafeslerine konularak yerleşim bölgesinde sergileniyor. 200 yıldır sürüyor bu gelenek bu arada. Morobe tepelerinde birçok ceset bulunuyor ve gelen turistler şaşkınlık içinde olan vahşeti anlamaya çalışıyorlar. Aklı olan gitmez bana soracak olursanız.

Batıl inanışlardan bahsederim de size nazar boncuğundan bahsetmeden olur mu? Son zamanlarda özellikle aksesuarlarda önemli bir nesne haline geldi nazar boncuğu. Gerçi her dönemde önemli bir nesneymiş ama şimdilerde tabii ki anlamından ötürü mü takıyoruz yoksa görselinden ötürü mü, burası biraz tartışılır değil mi? Aslında tarihi çok eski zamanlara dayanıyor. Pek çok efsane ve kültürde kendine yer edinmiş nazar boncuğu figürü. Görünüşü itibariyle bir gözü temsil ediyor ve kötü enerjilerden gelen ışınları emmesi için mavi renkte olduğu biliniyor. Biliyorsunuz ülkemizde de çok yaygın bir inanış olan nazar kavramı nazar boncuklu figürlerle harmanlanıyor. Aynı zamanda Yunanlar ve İrlandalıların sıklıkla kendi efsanelerinde nazar boncuğundan söz ettiğini biliyoruz. Mavi gözlü insanların nazarının çok değdiği düşüncesi ve insan gözünün çocukları ve hayvanları öldürebilecek kadar güçlü olduğu inanışı nazar dualarıyla engellenmeye çalışılıyor. Türkiye'de çoğu insanın da ciddi anlamda itibar ettiği nazar anlayışı beraberinde pek çok farklı davranışı da elbette getiriyor. Alnına konulan bir tükürük damlasından sonra nazar olduğu düşünülen kişinin camdan böyle dağa taşa baktırılması bunların yalnızca bir tanesi sanırım örneklerinin. Çok daha fazlası var. Başka bir programda bunu da konuşuruz.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
3: Bilmem ne, zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
2: Azer'in

0: Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
7: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo

Gül Güne Gül'le de bugün dünyanın dört bir yanındaki en ilginç batıl inançları konuşuyoruz. Sırada vahşi bir çorba var. Şiddeti bir yaşam biçimi haline getirmiş olan Yanomami kabilesinden bahsedeyim size. Her daim araştırmacıların gözdesi olmayı başarıyorlar. Vahşilik ve ilkellik alanında birinciliği elden bırakmayan Yanomami halkı, yaptığı törenler ve sergilediği inanış biçimleriyle gerçekten bizi vahşetle buluşturuyorlar. Kendilerine özgü gelenekleri olan kabilenin en bilindik yöntemlerinden bir tanesi, ölüleri yaktıktan sonra küllerinin muzla karıştırılıp yeniyor oluşu. Bazen bu küllerin bir sıvıyla karıştırılarak çorbaya dönüştürüldüğü de çeşitli kaynaklarda belirtiliyor. Bu çorbayı içen kabile ölüleri yaşattıklarına inanıyorlar ve ruhların kendilerine karışacağını düşünüyorlar. Ölümün doğal olduğunu inkar ediyorlar. Kadın ve erkek cinsiyetleri bakımından bir eşitlik düzeni sağlamakla beraber sergiledikleri yara izleri ve vücutlarından kopmuş olan uzuv parçalarıyla da kabile arasında en saygın mertebeye yükselebiliyorlar. Gerçekten korkunç. Bir de havaya atılan bebekleri anlatayım size. Hindistan'dan yine geliyor ilginç bir gelenek. Havaya bebek atma festivali aslında her yıl düzenlenen bir festival. Henüz yeni doğmuş ve yalnızca birkaç ayını doldurmuş bebekler babaları tarafından alınarak yüksek bir kulenin en tepesine kadar çıkarılıyorlar. Daha sonra da aşağı büyük bir çarşaf geriliyor ve baba bebeğini kulenin tepesinden boşluğa rahatlıkla bırakıyor. Bu geleneği gerçekleştiren Hintliler bebeklerinin çok daha sağlıklı olabileceğine inanıyorlar. Tabii psikolojileri bozulmuyorsa o bebeklerin. Daha çok Hindular tarafından uygulandığı bilinen bu inanış bazı kesimlerce de karşı müdahaleye uğruyor ve eleştiriliyor. 500 yıldır süregelen bu gelenekte bebeklerin hepsinin çarşafa düştüğü biliniyor ama aklımıza bir soru da takılmıyor değil. Bebekler çarşafa düşmezse. Bizim ülkemizde olacak iş değil gerçekten. Bir kere anneler babalara mümkün değil izin vermezler. Hem de böyle saçma bir şeye neden acaba gerek duyar insan? Bunu da sorgulamak lazım tabii. Zamanımız çok azaldı. İki güzel şarkı sonrasında birlikteyiz.

Bugün de hatta bu haftalık da geldik bir Gül Güne Gülen'in daha sonuna. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek, tekrar buluşmak umuduyla diyemiyorum. Ama hafta başında sizi tekrar buraya bekliyorum. Hoşça kalın.

0: Gül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar, hepsi bir aradalar.
0: Gül'ü kaçıranlar bin pişmanlar.

kutluyoruz.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
3: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
4: Bilmem ne, zor günlerimde hep sen yanımda vardın. Azeri

0: Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Ergül Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
0: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
1: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin. Radyodur değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
1: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140.

0: programı Yerel Güncem Mersin'in gündemini belirliyor.
1: Saat 11 ve 18'de sizlerleyiz.
2: Radyo Ülkü'desiniz. Yerel gündeme başlıyoruz. Ben Serkan Tutak. Bugün araştırmacı yazar Sayın Abdullah Yalın'la birlikteyiz. Mersin'i gündemi değerlendireceğiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
3: Merhaba, hoş bulduk.
2: Evet, Mersin'in dününü, bugününü konuşuyoruz. Tabii ki Mersin'in bugünü, hatta geleceği aslında hep dünde de saklı. Çünkü dün yaptığımız hatalar ya da elimize geçen fırsatları nasıl değerlendiremediysek bugün de yine benzer şeyler yaşıyoruz aslında. Geçtiğimiz haftalarda belediye başkanlarını konuştuk, belediyeleri konuştuk, projeleri konuştuk. Aslında hep bugünün izleri vardı ve hep bugüne ışık tutan bize önemli bilgiler vardı. Fakat Mersin nedense geçmişiyle barışık değil ve geçmişiyle ilgili önemli dersler alması gerekirken bunları almadığını görüyoruz.
3: Kesinlikle haklısın. Şimdi geçmiş belediye başkanlarına baktığımız vakit işte iz bırakanlar var. Olumlu anlamda iz bırakanlar var. Olumsuz anlamda iz bırakanlar var. Mesela neyi konuştuk? Mithat Toroğlu'nu konuştuk.
2: Evet.
3: Mithat Toroğlu'nun yaptıklarını konuştuk. İz bıraktı mı? Evet, ciddi anlamda iz bıraktı o dönemin Mersin'ine, yerel siyasetine. Arkasından bir Fide İlhan'ı konuştuk. Bir kulvar açtı Türkiye'de. O kulvar başlı başına aslında Türkiye'ye örnek olabilecek, kadının siyasetteki yeri, kadının yerel yönetime dokunuşu çok önemli bir dokunuştu. Ona değindik. Arkasından bugün Mersin eğer susuzluk çekmiyorsa, en ciddi anlamda Berdan Irmağı'ndan Mersin'e su getirilmesi, hem de arıtılmış su getirilmesi projesiydi. Mersin o tarihe kadar bolluk içinde yokluk çeken, haftanın 2-3 günü üstelik apartmanların birinci katı, ikinci kat dışında suyun çıkmadığı bir kent görünümündeydi. Kuyu sularına mahkumdu. O kuyu sularının hangi kalitede olduğu, hangi sağlık sorunlarını ya da kireçli su olması nedeniyle hangi sorunları yaşattığını o günler yaşayanlar bilir. O su sorunu kim giderdi? Projeyi başlı başına getirip başlatan Devlet Planlama Teşkilatı'da çalıştığı dönemden Mersin Belediye Başkanı olduğu tarihte o projeyi Devlet Planlama Teşkilatı içinde hazırlayıp getirip Mersin'e monte eden Kaya Mutlu'ydu. Arkasından kim geldi? Okan Merzeci geldi 84 seçimlerinde, 1984 seçimlerinde, yerel seçimlerinde. Okan Merzeci de o projeyi daha hızlı bir biçimde hayata geçirmek için izale hatlarının tamamlanması aşamasını yaptı. Ve Mersin bugün rahatlıkla su içebilen bir kent. Pahalı, ucuz o tartışmalara girmek istemiyorum ama sonuçta olmayan şeyin fiyatı yoktur. Olan şeyin fiyatı sorulmaz. Pahalıdır, ucuzdur. O konularda mutlaka atılması gereken adımlar var. Yerel yönetimlerin sorunları var. Merkezi hükümetin sorunları var. Tamamlanmamış olan Pamukluk Barajı'nın isale hattının tamamlanması halinde onun maliyetiyle Berdan Irmağı'ndan getirilen suyun maliyetleri de aynı değil. Çünkü orada cazibe sorunu yok. Kendiliğinden o kadar yüksekten geldiği için rahatlıkla herhangi bir elektrik sarfiyatı olmadan, motopomplara gerek kalmadan gelebilecek olan bir suydu. Şimdi yavaş yavaş günümüze gelecek olursak, yani günümüz derken son 25 yılını kastediyorum.
2: Şunu merak ediyorum. Evet. Biz geçmiş yıllarda raylı sistemi olan bir memlekettik. Olan diyorum, bakın, olmayan demiyorum, bir projeden bahsetmiyorum. Mersin'de öyle ya da böyle bir raylı sistemi varmış. Bu belediye başkanlarının dünden bugüne düşünmemişler mi Mersin'e bir raylı sistem?
3: 1890'lar, yani Mersin daha 2500-3000 nüfuslu bir küçük kasabayken, balıkçı kasabasıyken ya da büyükçe bir köyken Mersin'de bir raylı sistem var. Hem de gümrük meydanı ile şeyin arasında çalışan müfteresi. Zaten evet. Şehir o bölümde, yani evet. Onun ötesi yok, şehrin müfteresinde biten bir şehirden bahsediyoruz. O arada çalışan bir raylı sistem var. İyi kötü bir raylı sistem. Hatta seninle daha önce burada yaptığımız sohbetlerde, ya nostaljik bile olsa, o raylı sistem canlandırılsa, şehrin belli bölgelerine trafik yasağı koyulsa, yani arabaların girmesi engellense, bu Amerika'yı yeniden keşf

0: etmiyoruz aslında. Bırak dünyayı, yani Londra'da, New York'ta, Los Angeles'ta, çeşitli ülkelerin çeşitli metropollerinde uygulanan bir yasak var. İstanbul'da var. Antep uyguluyor.
1: Evet.
0: Belli bölgelerde eski Antep'i canlandırmak için bir takım trafik yasakları getirmiş. Yayalaştırma projesi. Burada da bir yayalaştırma projesinin önemli bir cüzü olarak, önemli bir bölümü olarak
1: belki Çamlıbel
0: kesinlikle bir
1: harika, çok bir, bambaşka bir hava katar.
0: Bir aylı sistem, hem de trafiğin olmadığı bir aylı sistem, toplu taşıma anlamında çok rahatlıkla bir takım sorunlar çözülebilirdi. Ama asıl büyük sorun, şimdi geldik, yani saydık 1930'lardan 2000'lere kadar. 2000'lerden beri Mersin'de en az 3 tane ulaşım master planı yapıldı. Bir kısmına ben de katıldım çalışmalarının. Şimdi ulaşım master planı bugünün ulaşım master planı değildir. 50 yıl sonrasının vizyonudur. Ulaşım master planı olmadan şehir planı yapamazsınız. Ya şimdi övünüyoruz işte, binlik planlar tamamlandı Akdeniz'de. Binlik planlar tamamlandı da Akdeniz neden o binlik planlara rağmen ayağa kalkmıyor? Neden şehir Erdemli'ye kaydı da kendi bünyesinde, kendi içinde, yani en uzak mesafeye 1 kilometre olan neden Akdeniz bu halde? O sorunun cevabını alamıyoruz. O sorunun cevabı aslında çok basit. Ulaşım ciddi anlamda bir gerçekten kaliteli, gerçekten çağdaş bir ulaşım planımızına uygun bir ulaşım sistemimiz var mı? Yok. Yani halen minibüslere mahkum bir kentten bahsediyoruz. Minibüsleri dahi otobüslere çeviremedik. Yani 10 kişinin, 15 kişinin taşınmasıyla 100 kişinin taşınması aynı şey değildir. O konuda da ciddi yol alamadık. Ama şimdi hatırlıyorum, 2003 Meray, bu şehirde Meray projesini getirip 2004 yerel seçimlerinden önce gözümüzün içine sokan bir Macit Özcan'la karşılaşmadık.
1: Tabii,
0: görmedik.
1: Tabelalarını hatırlıyoruz.
0: Burada keşke eski yayınları ortaya çıkarabilsek, 2004 seçimlerinden önce bu mikrofonlardan, bu stüdyoda, sen biraz arkadaydın. camın arkasındaydın ama.
1: Kulaklar için nasıl Meltem'de vardı.
0: Ama yine bu konuyu konuştuk biz.
1: Tabii.
0: Peki şimdi ne yerel yönetimleri suçlamak istiyorum, ne merkezi hükümeti suçlamak istiyorum. Ortada bir cenaze var. Cenaze ne? Mersin'in ulaşımı nasıl sağlanacak? Halen daha biz toplu taşıma konusunda hangi sistemi tam olarak kullanacağımızı bilmiyoruz. Ne yaptı? Burhanettin Kocamaz 2019 seçimlerinden hemen önce gitti. Bir metro, aslında tam olarak metro da değil. Yani hani ne deve ne kuş.
1: Yarı metro yarı tramvay.
0: Ne deve ne kuş bir proje getirdi, koydu evet önümüze. Daniel Kubin diye bir danışmana yaptırılmıştı. Dünya kadar paralar verdi o Daniel Kubin'e. Hem Burhanettin Kocamaz hem sonra kucağında bulan, o projeyi kucağında bulan Vahap Seçer. Ve 2019 seçimlerinde en ciddi seçim propaganda malzemelerinden, argümanlarından birisiydi. Mersin metroya kavuşuyor. Hatırlayalım yani.
1: Evet.
0: 2003-2019 arasında defalarca bu konu konuşuldu, tartışıldı ve 2019'da artık kesinleşmişti. Şimdi 2025'te karşımıza ne çıkıyor? 2019'da bu Mersin'in yarı metro, yani hafif raylı sistemle tam olarak da özdeşleşmeyen, dediğim gibi hiçbir yere sığmayan, yani metro desen metro değil, raylı sistem desen raylı sistem değil, hem zemin üstü bir sistem desen değil, hem zemin altı yer, tümüyle yer altından giden bir metro sistemi desem değil, böyle bir proje çıktı karşımıza. Bu projeyi Ulaştırma Bakanlığı onayladı. Şimdi Ulaştırma Bakanlığı'nın onayladığı bir proje 2025 yılında neyle karşılaştık? Çıkıldı denildi ki ya Mersin'in aslında metroya ihtiyacı yok. Mersin'i raylı sistem kurtarır. Kim söylüyor? Mehmet Şimşek, hazineden sorumlu, kamu adına hazine garantisini vermesi gereken kurumun başındaki kişi söylüyor. Kime söylüyor? Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e söylüyor. Peki biz metroyu yapmadık. Raylı sistem mi yapacağız? O konuda herhangi bir atılmış adım da yok. Şimdi tekrar tekrar söylüyorum. Kimseyi suçlama amacıyla eleştirmiyorum ama bir konuyu saptamamız lazım. Sen 2019'da onayladığın bir projeye Konya'da Ulaştırma Bakanlığı üstlendi. Bursa'da Ulaştırma Bakanlığı üstlendi. Kocaeli'de Ulaştırma Bakanlığı üstlendi. Gaziantep'te Ulaştırma Bakanlığı üstlendi. Gaziantep'in raylı sisteminin büyütülmesi, Başpınar organize sanayi bölgesine kadar taşınması ile ilgili. Samsun'da Ulaştırma Bakanlığı üstlendi. Dikkat et, saydığım yerlerin tümü iktidar partisinin belediyeleri.
1: Evet.
0: Peki Mersin'in suçu günahı ne? Mersin'in suçu günahı sana oy vermemiş olması.
1: Aslında veriyor.
0: Veriyor da sana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı veriyor.
1: Tabii ki.
0: Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı vermiş olsa AK Parti'ye, inan bana 3 ay içinde Ulaştırma Bakanlığı buranın ihalesini yapar, metro sistemiyle ilgili çalışmalara başlar. Mersin'de inadına AK Parti'ye oy vermedi. Hatırlayalım, 1999'da vermedi, 2004'te vermedi. Aslında şimdi bazen komplo teorisine kaçan şeyler konuşuyoruz da çoğu da gerçek payı olan, yani komplo teorisiyle gerçek arasında gidip gelen şeyler. Hep ben şu soruyu merak etmişimdir. AK Parti Mersin'de gerçekten Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmak istedi mi, istemedi mi? 25 yıllık bir soru bu.
1: Evet.
0: Şimdi bakıyorum ben, koyulan adaylara bakıyorum. 2004, benim de çok büyük günahım vardır orada, adayın belirlenmesinde, AK Parti adayının belirlenmesinde. Kadri Şaman ve Mahmut Aslan. Biri bugün objektif bir gözle uzaktan çekilip seyrettiğim vakit, benim de yanlış bir tercihte bulunduğum, seçilmeyecek adayı desteklediğimiz ve onu aday yaptığımız bir seçim olmuş. Kadri Şaman aday olsaydı AK Parti büyük bir ihtimalle Mersin'i kazanırdı. Mersin'i kazanmakla kalmazdı. İktidar partisiyle birlikte bir takım projeler de geliştirirdi. Mutlaka geliştirirdi. Yani Konya'ya, Kayseri'ye, Antep'e, Denizli'ye, AK Parti'nin yönettiği bütün belediyelere, bütün yerel yönetimlere baktığımız vakit Mersin'de bir eksikliğin o olduğu görülüyor. Peki 2004 böyle geçti. 2009'da AK Parti seçimi kazanmak istedi mi? Kazanmak isteseydi Mersin'le uzaktan yakından ilgisi olmayan, Mersin'i bilmeyen Mustafa Eyüpoğlu'nu aday yapar mıydı? Demek ki istememiş. O dönemde ben işte Mersin'den sorumlu lokomotif bakan Kürşat Tüzmen'le ters düştüm. Niye ters düştüm? Ya dedim, siz Mersin'de seçimi kazanmak değil kaybetmek üzerine kurgulamışsınız, adayınızı getirmişsiniz. Mersin'de hiç mi aday olarak belirleyeceğiniz isim yoktu da Eyüpoğlu'nu seçtiniz? Böyle oldu dedi. İyi, öyle olduysa
1: Kürşat
0: böyle oldu.
1: Kürşat Tüzmen'in kendi aday olsaydı?
0: Vazgeçtim o tarihten. Kürşat Tüzmen 2019'da aday olsaydı yine farklı bir tabloyla karşılaşırdı Mersin. Ki artık bakan falan değildi ama Mersin'de sevilen, Mersin'e dokunduğu yerden ses getiren bir isimdi. Çalışkan bir isimdi. Yani ben onun seçim kampanyalarında nasıl çalıştığını gördüm. Şimdi 2014'te kim aday gösterdi?
1: Bir Mustafa daha geldi.
0: Mustafa Sever. İkinci Mustafa, ikinci hezimet. Karşısında kazanma ihtimali en az görülen Burhanettin Kocamaz, biraz da şeyin etkisiyle 15 yıllık Macit Özcan'ın erimesinin CHP içinde onun aleyhine çalışanların da etkisiyle aradan çıktı, seçim kazandı. Mesela o tarihte bir nebze HDP dokunsaydı 100 bin oyu vardı HDP'nin yerel seçimlerde aldığı. Aradaki ciddi bir fark yoktu ki. 325 bine 287 bin. Dolayısıyla orada da Mersin kaybetti ve geldik bugüne. Şimdi projelere bakıyorum. Yerel yönetim haklı olarak diyor ki, bana hazine garantisi vermedikten sonra ben bu projeyi nasıl yapacağım? Tamam, haklı. Merkezi hükümet diyor ki işte ekonomik sıkıntı 50 bin tane gerekçe. Diğer hiçbir projeye engel olmayan ekonomik kriz Mersin'e geldiği vakit karşımıza çıkıyor. Kim kaybediyor? Mersin kaybediyor. Şimdi bunun önlemenin tek bir yolu vardı. Ha metro pahalıdır, yapılmıyor mu? Hazine garantisi vermiyor mu? Başka bir proje geliştirin, koyun ortaya. Yani 2003'teki Meray benzeri bir projeyi, artık dünyada teknolojiler de değişti.
1: Sayın Ayhan, metrobüs bile...
0: Metrobüs girdi devreye.
1: Bu bile çözer yani ama...
0: Kesinlikle...
1: Baştan benim vizyonum değil diyor.
0: Kesinlikle
1: ama
0: çözerdi.
1: Ama bu hani başkanı biz seçmişiz, oy vermişiz, bizim adımıza yönet diyoruz. Ama o tek başına hayır bu benim vizyonum değil deyip kentin ulaşımını tıkıyor. Neden tıkıyor? Yaptığınız battı çıktılar da tartışmalı.
0: Yaptığımız zaten battı çıktılar. Palyatif çözümlerdi. Şimdi battı çıktı...
1: O da çözmüyor.
0: Battı çıktı yapıyorsun. Hep şey örneğini veririm ben. Tulumba durağının yerine yıktık. Hilton'un oradan başlayan bir battı çıktı yaptık. Değil mi?
1: Evet.
0: Oradan evet trafik akıyor. Nereye doğru akıyor? Batıdan doğuya doğru giderken kapalı spor salonunun oraya geliyor. Orada ışıklar var. Batıya doğru giderken doğudan batıya evet orada tıkanmıyorsun. Gürül gürül akıyor. Geliyor Muğdat kavşağında.
1: Bitti.
0: 3 saat trafik sıkıntısı.
1: Evet, dolayısıyla eski Güleryüz kavşağı tıkandı.
0: Dolayısıyla gelişmiş hiçbir ülkede bu tip battı çıktılar trafiği çözmez, çözmemiştir de. Palyatif çözümlerdir. Şimdi halk kavşağını yaptınız. Elinize sağlık. Çok uzun olmuş. 780 metrelik bir yer altından geçen toplu olarak yani 1 kilometre yakın bir mesafe koymuşsunuz. Ama ortada trafik eskisi gibi gene gelip kilitleniyor.
1: Yukarıda Göbek'te bir iki.
0: Gene kilitleniyor. Gene kilitleniyor.
1: Neyi yani, çözdük o zaman?
0: Batıdan gelip kuzeye dönmek isteyen gene orada tıkanıyor. Yani oradan doğrudan doğruya batıdan gelip kuzeye dönmek ya da doğudan gelip güneye dönmek mümkün olmuyor. O zaman bir anlamı kalmadı. Yani o battı çıktı sadece... Batıdan doğuya olan yani ne diyelim Okan Merzeci bulvarının bir altında sanıyorum ya da Okan Merzeci bulvarı da olabilir o bulvar yani bilmiyorum. Batıdan doğuya doğru şeye doğru otobana doğru çıkan olan yolu çözdünüz. Diğer asıl trafik yükünü taşıyan hale giden trafik yükünü taşıyan yer gene eskisi gibi 4 tane lamba koymuş olsaydınız yeşil kırmızı sarı. Aynı sorunları çözme aşamasında ciddi bir yol alırdınız. Dolayısıyla Mersin'in kalıcı çözümlere ihtiyacı var. Ama kalıcı çözümler için de konuşmanın başında ulaşım master planından bahsettim. Yerleşim planından bahsettim. Yani bir şehrin planı sadece şehri planlamak değildir. Bir şehrin planı kültürel, sosyal, ulaşım, İçme suyuna varıncaya kadar, yollara varıncaya kadar her türlü sorunu çözdüğünüz bir kümülatif bir çözümdür, bir pakettir o. Şimdi neden şikayet ediyoruz? Şehir kalktı, aldı başını, Yenişehir'e gitti. Yenişehir doldu, Mezitli'ye gitti. Mezitli doldu, şimdi Erdemli'ye doğru gidiyor. Bunlarda temel sorun, gitmelerinin temel sorunlarından birisi otopark sorunu.
1: Evet, sıkışıyor.
0: İkincisi sosyal ilişkilerle ilgili sosyal projeler. Siz bütün kültürel faaliyetleri Yenişehir'e tıkadınız. Şehrin yönetimlerini taşıyıp Yenişehir'e götürdünüz. Yani şimdi Mersin Emniyet Müdürlüğü'nü niye Yenişehir'e götürdünüz? Toroslara götüreydiniz. Yenişehir'de en verimli tarım arazisi üzerine yaptınız Emniyet Müdürlüğü'nü ve 3 sene sonra yetmediği çıktı ortaya. Eski Emniyet Müdürlüğü'nü de kullanmaya devam ediyorsunuz. Ve şu anda iddia ediyorum Mersin Emniyet Müdürlüğü ne yeni binasında ne eski binasında yetmediği için muhtelif lokal yerlerde faaliyet göstermeye çalışıyor. Hükümet konağı ile ilgili taşıdınız bütün hükümet hizmetlerini götürdünüz. Vali halen burada oturmaya devam ediyor. Ve vali burada oturduğu için trafik tıkanıyor. Akşam saatinde Uray Caddesi'ni kullanmak mümkünken oradan sahile ineceğin bir yol belli saatlerde kapanıyor. Vali çıkış yapacak, vali giriş yapacak diye. Valinin haberi var mıdır, yok mudur ondan da emin değilim ama iş güzardan çok ne ararsın bu şehirde?
1: Mesela 100 yılına baktığımızda önemli isimler belediye başkanlığı yapmış. Ama şunu anlıyorum, her gelen kendi dönemiyle ilgili bir şeyler yapmaya çalışmış. Bir sonraki dönemi kimse bir şey taşımamış. Ya da bir önceki dönemden kimse bir şey alıp devam ettirmemiş.
0: Ya her zaman seninle konuştu, hafıza olmayınca herkes tarihi kendisiyle başlatıyor. Evet. Napolyon'un işte şeyin benimle başlar, sülalem benimle başlar hikayesi. Şimdi Meray projesini beğenirsiniz beğenmezsiniz. Ya adam bir çağırmaz mı? Ey Macit Özcan, sen 2003'te böyle bir projeyi mutlaka bir kadro hazırladı onu. Yine birilerine mutlaka bir paralar verildi, hazırlandı. Böyle bir proje var mıydı, yok muydu, neydi, neyin nesiydi?
1: Gerçek mi, hayal mi?
0: Soran dahi olmadı. Soran dahi olmadı. Hadi onu çağırmadın. Yani biz para istemiyoruz, pul istemiyoruz ama son 25 yılına master planları ile ilgili dediğim gibi defalarca ben yapılan toplantılarda, müzakerelerde bulundum. Çağırın anlatalım ne olup bittiğini. Ama yok, herkes tarihi kendisiyle başlatıyor ve kendisiyle başlattığı için şimdi Allah uzun ömür versin ve bol bir uzunca bir sürede koltukta oturmasını nasip etsin diyelim. Vahap Seçer gitti bir gün. İnan bana yeni gelen adam sıfırdan başlayacaktır.
1: Tabii ki.
0: Belediye yanlış bu projeler diye başlar.
1: Tabii ki.
0: Bu üç mektup hikayesidir. Üç mektup hikayesi, sadrazamın giden sadrazamın gelen sadrazama bıraktığı üç mektup hikayesi vardır Osmanlı'da, olmuş bir vakadır. Şimdi maaş alamıyor Yeniçeri, kazan kaldırıyor. Padişah diyor ki benim elimde bir şey yok ki, sadrazam diyor yaptı. Sadrazamı gidiyorlar işte öldürecekler, asmaya götürecekler. Yerine yeni sadrazam atıyor padişah, git sen çöz bu sorunu. Etrafta toplanmış Yeniçeri, içeri giriyor şey yeni sadrazam, eskisine diyor ki bana bir tavsiyem var mı? Yani sen mutlaka bu kadar hafızaya sahipsin, bu kadar geçmişe sahipsin. Vallahi diyor, ben gelirken 3 tane mektup vermişlerdi bana, ben de sana 3 tane mektup bırakıyorum diyor. Alıyor 3 tane mektubu, koynuna koyuyor yeni sadrazam. İşte Yeniçeri dağılıyor. Yeni adam gelmiş. Herhalde 15-20 gün içinde düzeltecek ekonomiyi. Para toplayacak, para verilecek. Emeklilerden bahsetmiyorum, günümüzden bahsetmiyorum. Osmanlı'nın son döneminden bahsediyorum. Bakıyor ki değişen bir şey yok. Yani gelen para belli, yok. Bir ay sonra Yeniçeri bakıyor ki maaş yine alamıyor. Geliyor, etrafını sarıyor sadrazamdan. Ya ben ne yapsam diyor. Ha, aklına geliyor ki 3 tane mektup bırakmış eski sadrazam. Diyor ki sırayla da 1, 2, 3 diye yazmış. Birinciyi açayım diyor. Birinciyi açıyor. Diyor ki senden öncekini kötüle. Yani beni kötüle diyor. Çıkıyor diyor ki ya ben çözecektim ama enkaz bırakmış kardeşim diyor. Yani bunu ancak toparlamak belli bir zaman alır. Toparlarız diyor. Dağılıyor tekrar Yeniçeri. Aradan 2-3 ay geçiyor. Gene değişen bir şey yok. Gene geliyorlar. Tam onu alıp götürecekler infaza. Ya diyor dur, ikinci mektup geldi aklıma diyor. İkinci mektubu açıyor. Diyor ki etrafını kötüle. Başlıyor anlatmaya. İşte ben düzeltecektim, etrafım kötü falan filan. Değiştireceğim etrafımı. Başarılı olacağım diyor. Gene dağılıyor Yeniçeri. Tabii yine değişen bir şey yok. 9 ayın sonunda artık Yeniçeri bıçak kemiğe dayanmış. Dayanıyor kapıya. Ya diyor tamam ben beceremedim. Ya kelle gitmeye gidecek de merak ediyorum. 3. mektupta ne yazılıydı? Benden öncekini kötüledim. Çevremi kötüledim. Şimdi ne anlatıyor? Açıyor 3. mektubu, diyor ki senden sonra gelecek olan 3 mektup hazırla.
1: Değişen bir şey olmayacak aslında.
0: Değişen bir şey yok. Mektup yazıyor.
1: Bizim belediyelerdeki maalesef birbirini takip eden sistem de hemen hemen aynı. Kimse kimseyi takip etmiyor ya da iyi olanı devam ettirmiyor.
0: Bu sadece belediyelere özgü de değil. Değil, o gün Talat Dinçer'le Veysel Sarı arasında bir tartışmaya tanık oldum. Şimdi aradan kaç yıl geçmiş, halen yok kasa boştu, yok kasa doluydu, yok benden önceki kötüydü, benden sonraki kötü tartışmalarına tanık oldum. Her kurumda böyle. Yani gelen geçmişten nasıl bir enkaz devraldığını söylüyor. Ya zaten sen gelirken bu enkazın olduğunu bile bile geliyorsun. Şimdi belediye başkanları gelirler, gelmeden önce her türlü vaatte bulunurlar. Sonra derler ki ya kadro şişkin, maaşlar çok fazla, çalışan sayısı anormal. İyi de sen bunların hepsini bilerek geldin zaten. Yani bunları bize anlatarak niye aday oluyorsun? Bütün kurumlar da böyle.
1: Değişen bir şey olmuyor ama işte Mersin kaybediyor, Mersin geriliyor. Biz Mersin'in bugün dününü ve işte geleceğini konuşurken hep diyoruz ya, yani geçmişten ders alamıyoruz. Hafıza noktasında da yeterli değiliz ve her defasında dediğiniz gibi turizm master planı yapıyoruz, ulaşım master planı yapıyoruz. Koca koca hocalar geliyor, bir sürü şey anlatıyor ve neticede yine başa dönüyoruz aslında. Her konuda master planımız var.
0: Şimdi Savarin, buraya gelmeden önce eskiden biliyorsun her ay yayınlandığı gün konteyner elleşleme sayılarını çıkarır yayınlardı.
1: Evet.
0: Mersin Limanı neredeydi, nereye gidiyor, nasıl gidiyor diye. Son zamanlarda artık ilgilendirmez oldu beni. Çünkü öyle bir patlama çatlama olmayınca nesini yazayım dedim. Savarin ama merak ettim. Hani Mersin cazibe merkezi oluyor ya.
1: Lojistik merkez oluyor.
0: İran savaşından da lojistik merkez olacak, evet. Ya bütün dünya bize akacak ya. Bir başkası da çıkmış Kıbrıs'ı cazibe merkezi. Yani Kıbrıs'ı Dubai yapacağız diyor. Ya sen Kıbrıs'ı Dubai yapacaksın da Dubai'ye 140 ülkeden, dikkat et, 140 ülkeden özel resmi binlerce şirketin havayolu şeyi var, seferi var. Kıbrıs Türk kesimine Ercan Havalimanı'na iki tip şey iner. Bir Türk Havayolları, bir Kıbrıs Havayolları, bir de herhalde halimize acımış ya da İngilizlerin etkisiyle olacak bir iki İngiliz şirketi var. Sen bu sorunları gidermeden senin dışında dünyada Pakistan'ın, Azerbaycan'ın, yani senin kutsal müttefiklerin, ülkelerin bile tanımadığı bir ülkeye, Azerbaycan tanımadığı bir ülkeye nasıl bütün dünyanın sermayesini akıtacaksın da Kıbrıs'ı Dubai yapacaksın? Benzer bir şey Mersin'de. Şimdi bakıyorum ben, seninle bunu defalarca konuştuk. Mersin evet bir cazibe merkezi yapılabilir mi? Yapılabilir. Koşulları var. Nelerin yapılması belli. O koşulları, o projeleri yerine getirmeden Mersin mevcut limanıyla niye cazibe merkezi olsun? Nitekim 28 Şubat'ta gerginlik başladı. 1 Mart itibariyle savaş başladı. Savaş halen sürüyor. Mersin'i lojistiğin cazibe merkezi yapacağız diyorlar. Nisan rakamlarına baktım. 150 bin konteyner elleşlemiş Mersin Limanı.
1: Ne anladık bu işten?
0: 25 binlik aşağı yukarı 6 tane büyük gemi gelmiş. O kadar yani. Onun ötesinde öyle çatlayan patlayan böyle açıklarda yüzlerce geminin beklediği Mersin'le Tahran arasında, Mersin'le İran arasında karayolundan adeta yeni bir koridor açıldığı gibi bir beklenti de yok. İran nereye gitti? Sıkışıklığını gidermek amacıyla Türkiye'ye gelmedi. Nereye gitti? Pakistan'a gitti. Karaçi üzerinden şimdi akıyor trafik oraya, karayolu üzerinden. Gelen bütün gıda, bütün ilaç, her türlü acil ihtiyacını oradan
1: gidiyor. Biz savaştan önce ama Türkiye'ye iyi bir koridor olabilir diye konuşuyorduk.
0: Halen olabilir. Ama bu koridor böyle 3 günde 5 günde mevcut haliyle söylemeyle olmaz. Bu ciddi bir takım politik ilişkileri belirliyor. Dünyadaki küresel dengeleri belirliyor. O küresel dengelerin ne yöne doğru evrileceğini belirliyor. Bugün yayınlanan makalemde Suriye yeni bir enerji platformu haline geliyor diye bir makale. Çeşitli örnekler verdim. İngilizler geldiler oraya. Shell geldi. BP geldi. Onun dışında mesela şu anda dünyanın nefesini tutarak adeta konuşmaktan dahi korktuğu bir internet ağı var. Bu internet ağı Hürmüz üzerinden geçiyor ve İran'ın denetimi altında. İran olası bir çok ciddi bir saldırı halinde, hani duvara sıkışan kedinin ne yapacağını bilemezsin, kime saldıracağını bilemezsin can havliyle o bağ koparırsa bütün dünyanın internet sistemi çöküyor. Uzak Doğu başta olmak üzere Singapur'u, Hong Kong'u, Çin'i, Pakistan'ı hepsi çök, Hindistan'ı hepsi çöküyor. Şimdi ona karşı olası bir herhangi bir sabotaja, herhangi bir vukuata karşı ne yapabiliriz diye ciddi planlamalar yapılıyor. Evvelsi gün yayınlandı. Suudi Arabistan Suriye'den geçirmeyi kararlaştırmış. Şimdi Doğu Akdeniz, biz ne yapıyorduk? İşte Erzincan, Payas, Dört Yol, Mersin'e mi yapılacak ana konteyner limanı, Yumurtalı mı yapılacak tartışmalarıyla vakit geçirirken, şu anda Suriye ciddi anlamda Dört Deniz Bir Plan projesi, projenin adı Karadeniz, Kızıldeniz, Akdeniz ve Hürmüz Basra Körfezi'ndeki deniz olmak üzere dört denizi buluşturan, kara koridorlarıyla deniz koridorlarıyla buluşturan bir merkez haline gelmeye çalışıyor. Bu Mersin olabilirdi. Bu İskenderun olabilirdi. Bu konuda konuşmanın ötesinde atılmış tek bir adım yok. Dolayısıyla da bir yere varmak mümkün değil burada.
1: Suriye ciddi bir alternatif olma yolunda aslında. Bunu da görüyoruz. Tabii bunlar ekstra maliyetler de gerektirecektir ama dediğiniz gibi büyük şirketlerin oraya girmesiyle beraber ciddi destekler de gelecek.
0: Ya Mersin ana konteyner limanına evet deyin, 3 gün içinde bütün dünya kuyruk olur yatırım için. Çinlerle şeyler birbirine girer. Amerikalılar, Avrupalılar birbirine girer bu yatırım yapmak için.
1: Yumurtalık için bu teklifler gelmez mi?
0: Gelebilir, gelebilir. Mutlaka.
1: Ama orada birçok şey sıfırdan yapmak gerekiyor.
0: Şehri yeniden yaratmak gerekiyor. Yani ben devlet görevlileriyle en üst düzey Cumhurbaşkanı yardımcısına şunu anlattım. Mersin mi, Yumurtalık mı ya da Erzincan mı tartışmalarında şunu göz önünde bulundurun. Yumurtalık'ta yapılır mı? Her yerde yapılır. Deniz üzerinde yapılır. Sen paradan bahset. Ama ana konteyner limanı, ana konteyner limanı sadece gemilerin yanaştığı bir yer değildir. Aynı zamanda o ana konteyner limanının hap etkisiyle bütün çevreyi kuşatan çok farklı bir sosyal, ekonomik bir dinamizm gerektirir. Bir şehir gerektirir. Yani şimdi Mersin'de ana konteyner limanını yapacaksınız. Gelecek bütün yabancılar Mersin'de bir iş yapmaya çalışacaklar. Restoran var mı? Var. Otel var mı? Var. Eksiğimiz varsa tamamlanır mı? Tamamlanır. Altyapımız var mı? Var. Yollarımız var mı? Var. Eğlence, geceleyin eğlence için gidilecek mekanlar var mı? Var. Yumurtalığa gitmesi halinde yeni bir Mersin yaratmanız lazım. 100 milyar dolarınız varsa yaratırsınız.
1: Bunu
0: yani
1: da kısa zamanda yapmak mümkün değil.
0: Shenzhen'i yarattılar Çinler. 15 yıl içinde 15 milyonluk bir metropol yarattılar. Parayı koydular, yaptılar. Bunun için şimdi bu bir tercih meselesi. Hani metro ile ilgili konuşuyoruz ya, metro Mersin'e yakışır mı? Çok iyi yakışır. Varsa paranız yaparsınız yani. Metro değil, hatta uçak seferleri koyun. Yani uçan arabalar koyun. Paradan bahsedin yeter ki. Şimdi burada da aynı şey söz konusu. 100 milyar dolarınız fazlanız varsa, bu ülke eğer bu kadar bonkörse yeni bir Mersin yaparsınız. Ama hazır bir Mersin var. Niye onu bırakıp başka bir yere gidiyorsunuz? O sorunun cevabı yok. Aslında o sorunun cevabı var. Mevcut Mersin Limanı'nı işleten şirketin lobi gücü, Mersin'in lobi gücünü dövdü.
1: Konteyner dağlarını dizmeye, yükseltmeye
0: getirip
1: başladı.
0: Getirip önünüze diktiler.
1: Evet.
0: Bir de şimdi şu anda da geliyor ses. Ses kirliliği var.
1: Çok ciddi. Şehri rahatsız ediyor.
0: Şehrin ortasında.
1: Rahatsız ediyor. Aynı tartışmalar Çukurova bölgesel havalimanı için de geçerli. Örneğin işte biz ana konteyner limanını buraya mı yapalım, Yumurtalığa mı yapalım tartışmaları yaşarken Adana lobisi de ya işte Tarsus'a yaptığınızda ne değişti tartışmaları da var. Çünkü hem sefer sayısı açısından, hem ulaşım açısından, hem işletici açısından, hem havalimanının kendisi açısından, yani burada kalsaymış da bir şey değişmezmiş gibi böyle bir baskı yaratmaya başladılar.
0: Tabii o konuda bilimsel herhangi bir şey konuşulmadığı için sokak ağzıyla bir tartışma bu. Şakirpaşa Havalimanı şehrin içinde kaldığı için güvenlik sorunları, sür sigorta dediğimiz yani artı sigorta primi. Şimdi savaş çıktı, bir petrol tankeri 25 bin dolara sigortalanırken 250 bin dolara sigortalanmaya başlandı. Bu süper sigorta. Çünkü süper bir risk var. O riske karşı hiçbir sigorta şirketi geleceğini kalkıp da ucuza satmaz. Güvenceyi ucuza satmaz. Olası bir risk halinde 2,5 milyon dolar ödeyecekse o 2,5 milyon doları 25 bin dolara satmaz. Dolayısıyla burada da güvenlik nedeniyle bir, ikincisi de işte şehrin yerleşim planı yanlış yapıldığı vakit her yere sirayet ediyor. Getirdiler Şakir Paşa'nın 200 metre kuzeydoğusuna şey diktiler, emniyet müdürlüğü diktiler. Çok yüksek katlı.
1: Evet, tamam, hemen girişim.
0: Sonra geldi uçak mühendisleri, dediler ki buraya uçağın güvenle inmesi mümkün değil. Bu binayı yıkacaksınız ya da tıraşlayacaksınız. Ne bina tıraşlandı ne yıkıldı. Bir de Türkiye bugün terörden uzak, yine ömür boyu uzak olmasını dileyelim. Ağzımızdan yel alsın ama olası bir herhangi bir terör saldırısında etrafta o kadar çok bina var ki oradan tutulacak bir lazer ışığı dahi uçağın inişini kalkışını ciddi anlamda tehdit ederdi. O nedenle, ama şunu söylerlerse işte biz de 6,5 milyon yolcu indiriyorduk, şu anda da 6,5 milyon yolcu iniyor, bizim sefer sayımız neyse o sefer sayıları aynen devam ediyor derlerse yerden göğe haklılar. Ama bizim düşündüğümüz proje bu değildi ki. 30 milyon yolcuya hitap edecek. Hani Dubai tartışıyoruz ya, Kıbrıs'a mı gider bilmem nereye mi gelir. Dubai'ye alternatif olabilecek tam da buydu. 30 milyon yolcuya hitap edebilen, rahatlıkla 50 milyon yolcuya çıkabilecek olan bir havalimanı, etrafında fuar merkezleri, etrafında turistik tesisler, dinlenme yerleri, dünya ticaret merkezi ve burayı bir serbest bölge olarak ilan ettiğiniz vakit herkesin rahatlıkla gelip iş yapabileceği bir alan kurgulanabilirdi. Bunu da Mersin ana konteyner limanı ile entegre edebilirdiniz. Projemiz buydu. Ama siz ne yaptınız? Gittiniz İstanbul'a yaptınız büyük havalimanını. Burayı da 30 milyon yolcu yerine, yani aşağı yukarı 30 körüklü bir havalimanı projemiz vardı hatırlarsan, görsellerde paylaştığımız. 6,5 milyona sıkışan bir proje yaptınız. Büyütülür mü? Büyütülür. Çok rahatlıkla demonte monte şeklinde getirip monte ederek ilave parçalarla istediğiniz kadar büyütebiliriz. Ama bunun için zihniyet değişikliği lazım.
1: Yapmak istiyor muyuz? Böyle bir projeye dönmek istiyor muyuz? Ya şimdi, bu kapasiteye çıkmak istiyor
0: Dubai,
1: muyuz?
0: Dubai Türkiye'ye gelir mi? Senin bu hukuk sisteminle gelmez.
1: Dubai yani, eski Dubai olur mu?
0: Olmaz, hayır. Evet. Hayır. Zaten gittiler.
1: O zaman bir alternatif şart olacak.
0: Zaten gittiler, Singapur'a gittiler, Hong Kong'a gittiler. Kim oturup bekleyecek seni?
1: Beklemez. Dolayısıyla yine bir alternatif arayışı var aslında sürekli.
0: Olmaz olur mu? Her zaman bir alternatif. Tekrar söylüyorum, Çinliler mutlaka bir küresel tedarik zincirinde bir sıçrama noktası arıyorlar. Ya bunları ilk defa konuşmuyoruz seninle.
1: Tabii ki,
0: Serkan.
1: Tabii ki.
0: Pandemi döneminde kopunca dünya tedarik zinciri, dedik ki ya bu dünya tedarik zinciri Çin'den çıkıp Avrupa'ya ulaşan tedarik zinciri kopmuş. Biz arada çok rahatlıkla Çin'in o tedariğinin bir kısmını üretip Avrupa'ya ihraç edebilirdik. Aradan kaç sene geçti? 6 sene. 6 sene önce konuştuk biz bunları. Mersin nasıl bir alternatif olabilir diye.
1: Pandemi döneminde hep dedik ki Mersin alternatif olabilir. Süveyş kanalında sıkıntılar yaşandı. Mersin alternatif olabilir.
0: Rusya-Ukrayna
1: savaşı çıktı.
0: Gazze savaşı çıktı. Alternatif olur. Ya sen bugünü hatırlıyorsun. Ben 1973 Lübnan İç Savaşı patlak verdiğinde Lübnan'ın, Beyrut'un, ki İsviçre'ye alternatif dünyanın en önemli finans merkeziydi bir ara Beyrut. Mersin'i yapalım dedik finans merkezi. O Beyrut'un tümünün serbest bölge, free zone dediğimiz serbest bölge haline gelmesine karşı biz Mersin'de ancak 500 dönüm bir alan bulabildik serbest bölgemize. Hatırla yani o tarihte Mersin nasıl bir cazibe merkezi haline gelmişti. Herkes Mersin'e pasaportla girilecek diye kimliğini Mersin'e, nüfusunu Mersin'e taşıyordu.
1: Gümrük meydanında insanlar iş yeri kovalıyorlarmış o dönemde. Çok iyi bilirsiniz.
0: Tabii. Ve başka bir şey daha söyleyeyim. Şimdi o tarihte Turgut Özal'ın kafasındaki serbest bölge değil, serbest şehir şuydu. Deliçay'la Müftü Deresi arasını bir serbest şehir haline getirmek. Ya da Berdan Irmağı'yla Mersin arasındaki Müftü Deresi'ni bir serbest şehir haline getirmek Ve özellikle güney bölgesinde çok ciddi farklı farklı nitelikli bölgeler yaratmak. Yani ben eğitim bölgesi diyordum, sağlık bölgesi diyordum, turizm bölgesi diyordum. Say say bitmez. Ve gerçekten Dubai'nin Mersin'den fazlası yok, eksiği var. Dubai çöl ortasında bir cennet yaratıyor. Biz cennetin ortasını cehenneme çevirdik. Şimdi bir haftadır uğraşıyoruz işte plastik atıklar. Plastik atıklara baktığınız vakit sahile inip de işte ben her sabah denize giriyorum. Çıkarken görüyorum. O plastik atıklar bizim plastik atıklarımız değil. Neren plastik atıkları biliyor musun?
1: Bir başka ülkeden gelmiyor. Yani deniz onu taşımıyor aslında.
0: İngiltere'den geliyor.
1: Hayır, İngiltere'den denize dönüze döküp buraya ulaşmıyor.
0: Hayır, hayır, hayır. Istiyorum. Plastik atık maddesi olarak geliyor. Onu şimdi arkadaşlara anlattım. Burada da anlatayım. Her sene 600 lira 700 bin ton sadece İngiltere'nin plastik atığı var.
1: 700 bin ton.
0: Bunu orada bertaraf etmenin bir maliyeti var. Ne diyorlar ona? Sen bu bertarafı yaparsan biz sana ton başına 60 sterlinle aşağı yukarı 70-80 dolardı. 400 sterlin aşağı yukarı da 500 dolara tekabül eder. Ton başına sana 500 dolar prim vereceğiz diyorlar. Şimdi o 500 dolarlık primi alan İngiltere'deki ihracatçı bunu nereye pas ediyor? Diyor ki Türkiye'dekine, ya ben sana bunu göndereyim. Kullanabildiğini kullan, kullanmadığında bir şekilde sizin oralara uygundur. Toprağa mı gömersin, yakar mısın?
1: Denize mi dökersin?
0: Denize mi verirsin?
1: Nereye mi dökersin?
0: Ne yaparsan yap diyor. Ton başına 200 ila 300 sterlin arası şey veriyor. İngiltere'den çıkan 640 bin ton plastik atığın %85'i gelişmekte olan ülkeler diyelim. Gelişmekte olan iki tane ülke vardı gönderdikleri. Hindistan almadı. Pakistan önce aldı sonra almam dedi. Bu 600 bin tonun yaklaşık 400 bin tonu Türkiye'ye geldi. Ve Türkiye'de değil. Adana Mersin.
1: Evet evet, bu bölgeye geliyor.
0: Bu bölgeye geliyor. Bu bölgede işlenen işleniyor, işlenmeyen ne oluyor? Yine vicdanlar yakıp hem havayı hem suyu hem toprağı kirleteceklerine granül haline getirip denize veriyorlar. Ve yakında kum yerine biz o plastik granüllerin üzerinde yürüyor olacağız. Kimisi de yakıyor. Yani o Alata çiftliğinde ortaya çıkan o tesislerin görüntülerini falan paylaştık buradan.
1: Dolayısıyla yani bunlar bir başka ülkeden kendi denizine döküp akıntılarla falan gelmiyor.
0: Hayır. Bu tamamen kendi inovatif ürünümüz.
1: Peki, araştırmacılar Sayın Abdullah Ayan'la birlikteydik. Teşekkür ederiz.
0: Ben hoşçakalın. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.
2: Radyo. Ülkü. Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Radyo.

ve gör resmi Makbule'ye bin selam olsun. Daha önce Çanakkale'de, Çankaya'da, Kemal yerinde ve daha sonra Adana'da, Maraş'ta, Sakarya'da, Urla'da.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak
8: bilmem ne. Zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
7: Azer'in

0: kıymetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
2: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
1: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
3: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
4: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
5: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
4: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülkü.
9: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
8: Radyo

Ektiğimizde goncaydılar ama bensiz gül oldular. Biliyorum ki ayrıldığımızda güller de ağladılar. En az senin, en az benim kadar. Ama ben gülleri değil, sadece seni özledim. Ben aşka ağladım, ben sana ağladım. Ve ayrılığa çok ağladım. Geldim işte, sanadır, sanadır bu son nakaratı.

0: Kulunu kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada...

0: de hayat olacak. 17 Mayıs Pazar günü saat 12'de Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığı'nda gerçekleşecek olan gönüllerimizin birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak. Bilmem ne, zor günlerimde hep sen yanımda vardın. Azeri'nin

0: davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
2: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
1: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
6: Radyo Ülke.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

bende gözlerin kaldı. İki yağmur damlası, iki mavi ayrılık. Gittin, şimdi yangınlar kaldı. İki yaralı yürek, iki sevdalı çığlık. Al, al götür beni. Dolu dizgin sevdalara. Al, al götür beni aydınlık sabahlara. Artık sensiz yaşayamam. Al götür beni o masum güne.

hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin.

0: şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkün.
1: Son 2, 3, 4.